mucizetlere dair. Bizim dinimizde olan sıfatlardan azim bir dindi çok. Ve üç dayak olan Allah kelimesi ve Kur'an kelimesi ve Hazreti Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın kelimesi bu konular ve bu adresler ve bu unvanların altında binler ve binler fikir yatıp bizim dinimiz zengindi çok. Çünkü hem içinde olan kültür ve içinde olan bilgiler ve içinde olan değerler ve ahlaklar ve terbiyeler ve ibadetler hepsi son derecede mühkemdi. Ve yer üzerinde ihtiyacımız yoktu. Ece doğuda ve batıda olan fikirlerden alağın. Çünkü olan tekamül, olan bütünlük bu dinin içinde ki bir insanı alacaktı en basit bir hacati günde affedersiz tuvalete gidecek. 16 şart İslamiyet'te var tuvalete neze yediri. Hatta devam edir ki bu fikir bu kavunun çapında bu vücudu anlamak tasavvuru olsun ve Allah Subhanahu Teala'nın esmasını ve sıfatını anlamak. Her bunların birinde Allah kelimesi veya Kur'an veya Resul kelimesinin altında neler var? Onun için zenginlik bu fikirde hakikat ve yer üzerinde büyük bir hakikattir. Yani diyende Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam bu zat enbiyaların hayatını temsil eder. Ve Hatem-ül Enbiya olduğuna bütün peygamberlerin hayatı ve zamanı ve mekanı bu hayatta görünecek. Zamanı çığışırlı o davetler bu peygamberin hayatında görünecekti. Ve mekanları yığışır ki Beyt-ül Mekdis'te İsra gecesi teslim oldu, dönecekti mekan. Kabe-i Müşerrefe'ye çoğu kibli olacaktı yer üzerinde. Hazreti İbrahim o günden ki Kabe'nin duvarlarını kalkıp Mekke'nin içinde ne olaylar var? Hazreti İbrahim'den Hazreti Resul'a ulaşmak 2500 yıl civarında zamandı. Bu nece ulaşıp bu tarih içinde ne olaylar olup hepsi bu dinin içinde büyük bir mayadı. Olabilir bahs olunsun ve o olaylardan içinde ecefil olaydı, hadisesidir veya Ashab-ı Uhdud hadisesidir veya Kur'an-ı Kerim'de ittifak olmak Arapça dilinde ayların adına bunlar hepsi girer içine. Ve bu zatın Hazreti Resul-i Ekrem'in 63 il Hicri illerinde hayatı olan 40 yıl Mekke'nin ise ondan sonra 23 yıl içinde enen Kur'an gece gündüzde bu Kur'an'ın da ilgisi bu hayattan hepsi bu konuya katılı. Mekan ve zaman onun için Hazreti Resul-i Ekrem'in aleyhissalatu vesselam'ın besirasını açmak eğer tarih tarafından, fikir tarafından, olaylar tarafından bir alamdır. Özüyle beraber olan Kur'an-ı Kerim, bu kitab-ı Kerim'in içinde olan işler ve Allah kelimesi ki bu din bağlanın özüne ve yer üzerinde ne fikirler var ki Allah kelimesine indi yer üzerinde çok ilme dair ve tabiiyet, doğal ilme dair olan ulemelerin fiziğede ve kimyede ve matematikte bunların ne kadar inancıları Cenab-ı Hakk'ın vücuduna var. Kur'an-ı Kerim bizim olan kitap, büyük bir duygu biz içerimizde var. O da bu kitap bizim kitabımız da Allah'ın kitabıdır. Bu kitab-ı kerim bakanda o özüne teç yalğızına bütün eğer o vakit olan Araplara Mekke'de ve Medine'de ve olan insanlara hatta kıyamete kimin devam edir ki tahaddi edir bu kitap özü kimin bir kitap yasin meydana. Yani Kur'an-ı Kerim bir kitap diyor ki bir kurnada özünü saklayıp koymur kimse okusun özün, koymur kimse dilin alışsın, hatta çağıtları keşf olmasın. Tam bunun tersine, nanca ölümler var yer üzerinde hepsine el uzadıp, ve özünü gösterip, ve her vakitte bakasın içinde olan ece olaylar, ece ilimler, ece o çağlığı noktalar, hepsi alemiyatı ve dünya çapında bir işlerdi. Bu tahaddi olanda, yalgız tahaddi bir konu da ama içinden bir tek ayet dirik, ki tahaddi olun ol, Hazreti Resul-i Ekrem'e tebliğ geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul le'in ictema'atil insu vel cin ala en ye'tu bimithli hazel Kur'an la ye'tune bimithlihi velau kâne ba'duhum li ba'din zahira. Selamullah'a ya Muhammed, ya Resul-i Ekrem. Ege ins ve cin bel bele verseler bu kitap kimin bir kitap meydana koyuyor. Yok bu kitaptan özüne benzeyeni bimithlihi. Beş benzersin özüne bir kitap meydana koysunlar. O olmayacaktı çünkü bu kitap Allah'ın kitabıdır.
içinde olan nas-ı ilahidir ve şübheden ve yanlışlıktan uzaktır. Bizim Kur'an-ı Kerim kitabımız ki yalgız öz haline bir delildi. Yani bir kitaptı, delil Cenab-ı Hakk'ın kitabı olmağına içindedir. Ve Hazreti Resul-i Ekrem'in en güç mucizesi olan ve delili olan nübüvvetine bu kitab-ı kerimdi. Bunun içinde Kur'an-ı Kerim'in içinde olan tehaddi, olan fikir, o olan kıyamlar, olaylar ki gider kıyamata çimin. Bundan ne çıkırı? Bundan çıkırı bu söz çok mühim bir sözdü. Bu kitapta olan mucizat bir hakikat ve bir vakit ve bir iddia duyg içinde bu kitab-ı kerimde her surada, her ayette, her kelimede bu sözün eseri var. Yani mucizat Kur'an vakı bir hal. Bakırık ki acaba kanda özüne Peygamber aleyhissalatu vesselam vakti olan tehadda ki Kureyş'e ve ailesine bu kitap için bir kitap getirsinler. Ve ondan sonra Müslümanlar tarafından veya Müslüman olmayan kimselerin tarafından Kur'an-ı Kerim'de olan mucizelere gelipler ve üzerine bütün çok ulemeler konuşup ki tarih çapında da bu görünür. Yani olan ece mu'tezile fikri üzerine bazı şeylerimiz de var ise ama ilim tarafından İslamiyet'e ilçe ve hizmet ettikleri büyük alimlerden olan İbrahim bin Yasar bin Nizam, İbrahim bin Yasar Nizam ki bu ilk defa Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden bahsetti. Üçüncü çağ, yani karn-ı talit-i hicri, üçüncü çağın büyük ulemelerindendi. Talebelerinden olan Cahiz, Cahiz Arapça dilinde en çukur bir alimdi. Onun da bunun talebesiydi. Nuzumul Kur'an üzerine kitabı var. Ve bunlardan evvel Arapçanın kökünü kuran Sibavi kitabında 6 cilt El-Kitab adında olan Sibavi'nin yaptığı kitap ki viladatı 1100, viladatı 148 yıl hicretten sonradı. Yani Hazreti Resul-i Ekrem'in hayatına çok yakındı. Sibavi kurduğu Arapça dilinde olan dayaklar, olan belagat ve edebiyat ve nahva ve sarfa dair olan ilimler hepsi şahattı bu kitabın mucizelerine. Bakırık bu ulemelerden yeri bu Kur'an-ı Kerim'in ilminde çalışanlar Muhammed bin Yezid el-Vasiti, Ali bin Rabn el-Tabari, bu adlara bakanda bunları hepsini takip etse Ali bin Rabn el-Tabari el-Din ve devle fi nubuvvet Muhammed kitabını yazdı. Müslüman döyüldü, Müslüman oldu. Ehlati itab edirdi özden ve ammisi bilgili bir adam idi. Ammisine armağan etti bu kitabı. El-Din ve devle fi nubuvvet Muhammed Kur'an-ı Kerim'in mucizetlerinden bahsedir. İbn Kuteyba adında olan kitap yazılan Te'vil Müşkilül Kur'an büyük bir kaynaktı. Bir ilim ve bilgi tarafından Kur'an-ı Kerim mucizesine delalet olan. Dördüncü çağda gelen ulemeler Hattabi kimin? Rummani kimin? Ebu Hasan el-Eş'ari. Ebu Hasan el-Eş'ari kimin? Ondan sonra Bondar el-Farisi bir alim de aynı. Muhammed bin Zerir el-Tabari, ece tefsir sahabı. Bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim'in mucizesinde büyük unvanlar ve ad. Beşinci çağ hicriden sonra El-Kazi Ebu Bekir el-Bakıllani ve özüden olan Abdülkahhar Cürcani için nazariyetin nuzumu kurdu. Bunlar İbn Hazim kimin? El-Şerif el-Razi evvel Murtazi şairi de aynı Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden bahsedip. İbn Sinan el-Khafaci. Altıncı çağ içinde büyük alim olan İhya Ulum Din sahabi İmam Gazali'nin Vel-Kazi kitabı Vel-Kazi Fazil bin Ayad aynı Kur'an-ı Kerim mucizelerinden bahsedip. İbn Rüşd'in el-Endelusi, Zemekşeri, Tabrasi. Bunlar hepsi büyük bir unvanlardı tarih İslamiyet'te. Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden ve akla dair olan işlerden hepsi bahsedebilir. Yedinci çağda olan Razi kimin, Amidi kimin, Tusi kimin, Beydavi kimin, Beydavi tefsir sahabidir, ulemeler var. Ve icdavumiyedir, Bakırık İbn Haldun, Feyriz Abadi, bunlar bu unvanlar girdi ortaya. Onlardan evvel Halil bin Ahmed el-Faraidi, bu ulemeler girdi. Hatta ulaşanda 14. çağ içinde Bakırık Ulumul Kur'an bir nevi açıldı. Belagata ve tarihe dair olan bilgiler meydana geldi. Ulumul Kur'an'da yani Arapça diline dair olan anır meydana.
ve ona dair ulemeler çıkarı ve aynı zamanda ayrı bir i'cazlar, i'caz-ı ilmi için meydana çıkarı. Ece gelende mesela olan bu ilimler dile bakır, dile bağlı olan i'caz-ı lugavi, i'caz-ı beyani, i'caz-ı delali, delalet-i kelime, i'caz-ı sarfi, sarf-ı kelimat nece gel, i'caz-ı nahvi, kavaid, bunların i'rabı, hepsi bunlar i'caz-ı lugavinin altında bir unvandır. Aynı zaman bu dinde olan i'tikada, akideye dair olan i'caz-ı akadi veya akaidi büyük bir konudur. İçinde olan ibadete dair olan mandumat-ı ibadet büyük bir konudur. Bu din teşri'i getirip meydana. Bütün Fransa özünü medheder. Çünkü adamları şeriat kurublar ve şeriatçı. Ama 1400 yıl evvel sahranın içinde küçük bir toplumun içinde bu kadar üstün bir şeriat şeriatta olan değer ve olan sistem Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Resul-i Ekrem'in mübarek hayatında aleyhissalatü vesselam el-i'caz-ı teşri'i bunu meydana getirmek bu özünden gelmiyor. Kim olsa 1400 yıl evvel oturup isterse olsun hükme ulaşsın devlet başına fikrinde olmaz bir şeriat kursun İslamiyet'in şeriatı kimin. İ'caz-ı nefsi, i'caz-ı tıbbi, i'caz-ı ilmi, coğrafyaya dair, jeolojiye dair, fiziğe dair, bu ilimlere dair. Adet sayı, i'caz-ı adedi, i'caz-ı rakami, rakamlar Kur'an gelinde bunlar hepsi meydana çıkır. Bol bol ilimler bu kitabın iki cildin arasından, Kur'an-ı Kerim'in içinden bu dirasatlar, bu ilimler, bu fikirler meydana geldi. Hatta üniversiteler çapında dünyada ve fakülteler çapında Kur'an-ı Kerim'in her tarafında bahisler olundu. Bunun içinde bu alem mucizeti içinde mene dair olan bir kurnasında i'caz-ı ilmide 17 yaşından fikrim koymuşam, bu yolda yerim, özüyle beraber okumak da özümce okumuşam. Hiç kimse hiç yok. Çünkü talebe iken filan iken özümce o bir gün yani fikrimden geçmezdi. Ben otururum kamile o günde Kur'an-ı Kerim'in hakkında program veririm i'caz-ı ilmi tarafından. Ama özümce okurdum gün be gün illerle beraber 17 yaşından ki ilk olan bir diraset öz elimle yaptım özün işaret ilmiye fi ayat Kur'aniye 250 ferradi. Onun içinde eşlik ziyadiden beraber ama ilk başlamağıydım. Bu hizmet devam edir ömürden beraber ki bu kurnada bes i'caz-ı ilmide bilgim var. Hakkım yoktu fetva tarafından ve ilmi hadis, ilmi tefsir, ilmi kıraat bunların içinde olan bakırsan fıkhı İslami'de olan talaktı, mevarisi, Hazreti Resul'ün şemailinde olan, hayatında olan, sirasında olan, ahdasta olan bu büyük ilimlerin içinde bir kurnadasan. Ve bugün de yoktu bir akliyat ne kadar üstün olsa edebilsin bütün ulumlar Kur'an-ı Kerim'de olan ayya Kur'an-ı Kerim'e dair olan ulum khasa bil Kur'an, ulumul Kur'an özüne dair olan ilimler ve o bir ilimlere ki el uzadıp o ilimlerden bahsedip edebilmez bir zat bunlara hapsına kablasın ve hapsi fikrinde olsun. Edebili bir taraftan haberi olsun. Onun için bakardık büyük müftiler bir soru giden de yanına onun etrafını sorar ayrı kimselerden. Okurdum bir gün bir tek yazır ki bunun şey yumurta çıkardı mekine içinde cüce çıkardı. Yazır dedi benim bazı yumurtalar çıkmaz ama binlerdendi. Bir fetva istiridir. Oğlu bunu bu yumurtalar çok kuruyuptu. Bunu bir de dartım. O tavukça alife katım özün. Bunu bir büyük müftiden sordu. Müfti niyedir cevap vermedi. Yazırı ki olan hekimler bu tarafta olan bahsedenlerden biyoloji ilminde ve doktorlar olan bunlardan sordu. Dili bu yumurta ki cüce çıkmadı içinden bunda ne zerel var? Veya ne çar var? Diller ki bu cüce çıkmadığının olabilir vurası bir sebebi var. Ve bir zehirlere döner. Onun için bunu dartmak bir de koymak ayrı bir hayvanın yemeğine zamanla beraber zararları göçük. Onlardan bu sorunu sorandan sonra fetva güverle gelir ki olmaz. O ölen yumurtalar cüceler ölüp içinde kuruyup bunları dert atsan bir de alife koysan. Bu meseleyi şey getiririm. Getiririm ki insanın ilmi ziyade oldukça kapılar ziyade olur. Onun için ister sorsun, her bir tarafta tahassüs var, her çeşit özün göstersin. Ona göre bir fetva alınır. Çünkü fetvanın içinde en büyük değer millete ve insana ve bir dine hizmet etsin ve hiçbiriyle karşı gelmez. Kur'an-ı Kerim'in
mucizatında ve bir kurnasında ben fikrim koydum. Hamdolsun ki gidende benimle yalnız kurnalarda okurdum. Ama bazı şahadalarımız var, onları da göstermek bu taraftandı ki hatta bilesen ki Kur'an-ı Kerim diyende ve ma kana afa'u rabbike mahzura. Allah subhanahu ve teala'nın verdiği veri ve kimse önünde durmaz. Her kimse kapsını çatsa, ne kadar küçük yolu, büyük yolu, bu din, bu kitap her bir bereketinden verir özüne. Hatta bir dereceye çimin. Ben bazı insanlar görürüm, olabilir Kur'an'ı alışıp günde okur ama adamın ayrı bilgisi yoktu. Ama bir şevk koyup üreğine, kalbinde bir şevk var bu Kur'an'a, saatlerden oturup okur, hiç katına bezer olmadan ve bu lezzetten beraber bakırsan bunu da devam ederim. Bunların bazı örnekleri gözükür toplum içinde. Bizim camilerin birinde Abu Hasan adında Ustad Numan yani mığrib namazını kılar. Mığrib namazından sonra başlar Kur'an okumaya yas geçimin bir günde. Bazı gün haftada iki gün oruçtu. Üsküt üsküt cebinden bir biskit veya bir kek çıkardı. Onu bir çeşit suyla içer çünkü oruçtu. Devam eder Kur'an okumağına. O cami içinde biz bazı defa Kur'an hatması yapırız. Yemekler yapmışız. Olabilir bir kebap var, bir güzel et var, yemek var. Davet ederiz. Hasan Baba, Üstad Numan buyurun bizimle yemeğe. Gel ben Kur'an okuram. Ece kaldıysa sevunum memsi, kalmadıysa afiyet olsun. O yemeğin kokusu çıkıp camiye dağılıp ama çekeremez özün o lezzetten ki kalbinde var bağlansın bu kitaba. Yasiye çimin kalıp bir yemek kalıpsa el uzadı özüne kalmayıpsa da el uzatmaz özüne ama biz bunu anlayandan sonra ilk evvelden öz payını yan ederdik. Ben isterim ne diyeyim? Bu din ne olursa kapsın çatsa o sana verecek. Ve bir azimdi bu Kur'an-ı Kerim. Bir azimdi, bir tarihi, bir devleti bunca fikirleri öyüce salıptı ve beşeriyet çapında ve kavm çapında bir tasavvurdu. Onu bir kurnada bir tane gelsin evde bir kamera koyup ki kelimeyden Kur'an-ı Kerim'e hücum etsin veya bir şübhe çıkartsın. Onu gençlerimiz dinlesin çünkü bilgisi de yoktu Kur'an'dan ve onun sözünü alsın. Bu büyük bir zulümdü. Büyük bir ithaftı. Bu kitap içinden binler binler kitap çıkıptı. Ve yerin bize yetiren insaniyatı bu tarih boyunca acı adımızdan, hayatımızdan, evlenmemizden, adatımızdan, sünnetimizden bütün şeyimizi kablayıp illerden bu Müslüman toplumunu şereften ve namustan bundan 100 yıl, 200 yıl, 500 yıl, 600 yıl evvali yetiripti bu sahili selamete her çeşemmisin, dayısın, evun, babasın, tanrı, aşiratın tanrı hapsi bu decer dönü bu dine. Acı geçse batıda olan fikir çiçabın çağıdı kalksın ve akıt kalksın ve bunlar yani olan zina mübah olsun her bir vakit ve her şey göz yumsun özlen onun neticesi ne olacaktı insan bilmez çöçü hardandı. Bu yol, bu fikir, ben gençlerimize nesihat bir kurnada bir söz eşitse hüküm alma, ne kimin bir nene geldi diri feçtenibuhu, demir Kur'an-ı Kerim'de içki haramdı. Diri İrak ol özünden. Bu kadar manası halaldı. Sen düşünmüsen bu ayet-i kerimenin koyunda vücuva innemel hamru vel meysiru vel ansabu vel ezlamu. Bilirsen ne bunlar? Bes içki döyü. İçki ve kumar ve daş üzerinde putsu hayvan kesmek. Bu en haramdı İslamiyet'te. Ki özü tevhid bu yol Allah'a göz bağlasan. Kalip Allah'tan bağlanır. Ama gelesen bir putun öğünde Kureyş'in taşlar vardı koymuşlar Mekke içinde ansab diyarlar özlem. O taşlar üzerinde kurban kesilirdi putçular için. Bu ne değil? Vel ansabu vel ezlem. Ezlem nedir? Yani bakarsan bir zar kimin bir şeydi. Yani bir arifa bir kimseden sormaktı. Üç şeydi. Ok kimiydi. Birinde yazarlar bu işi yap, bunu yapma. Bir de dur beçile atardılar özün. O dürbeşe çıksaydı bir de atardılar özün. Bu affedersen zadikarlığın tam köküdür. Bunu İslamiyet tehrim eden de diyende innemel hamru vel meysir vel ansabu vel ezlamu ritsum min ameli şeytan feçtenibuh. Sen diyebiliyor musun? Mesela arak halaldı. Çünkü özüyle taş üzerinde kurban kesmek var putsu.
özüyle zadikarlık var, özüyle ayrı işler var. Bilgisiz hüküm verme. Ve bir tane özüne kiradı toplumda malum böyle. Bir kurnada bir kamera koyup bilmem naksı devlettendi, naksı kurnadandı, naksı fikirdendi. Hardan gelipti. Ece bir Kur'an-ı Kerim'de veya bir dinde bir şübhe çağırdırsa, %100 sen yanlışlık üzerine sen, çünkü hakiki insan bir fikri arz eden de gene bir tane otursun kanşarında o fikirden. Veya bir nedve kimin 5-6 adam otursun, bu ece sen konuşursa o adam da oturt kanşarında ki üzerine selaştan bak ne diyecekti. Ama kurnada ben sana o sözü yersin, bu doğru bir iş değil şübhe tarafından. Onun için ortaya atılan şübheler hepsi bakasan hakikatte boş bir sözdü ve çöçü yoktu ve aslı yoktu. Ve bu program gelen günlerde bu şübheleri içinde olan manaları aynı göze aldık ve bunları anladırıq. Ki hatta bilesen iş hardadır. Ben buna niş çaldım bu noktaya. Çünkü bu ilk programdı Süberam'dan sonra başlarım. Devam edecek bu işin içinde ve Kur'an mucizelerinde ki hem de olsun okumaktan bu kurnada o taraf bu taraf katıldım bazı mutamarlar, sempozyumlar dünya çapında. Acaba 1911'de şeyde Grand Zavallı Oteli'nde İstanbul'da orada bir büyük sempozyum düzenlendi. Çok büyük idi. 3000 tane katılmıştı özne. Veya 2019'da Bağdat'ta mutamarı evvel İcaz-ı İlmi Alemi Bağdat Oteli'nde orada kuruldu. Ona katıldık. Veya olan geçen yıl 6. ayın 21-22-23'ünde İstanbul'da Fatih Üniversitesi'nde aynı ona katıldık. Buralardan çıkan bir büyük bir akademiye kuruldu. Alemi dünya çapında Kur'an-ı Kerim ilmi mucizelerinde Akademiye Devriye lil-İcaz-ı İlmi fil-Kur'an. Hatta onun içinde bir üye olduk. Hamdolsun. Çünkü bu mutamarlarda çeşitli insanlar, bazı gelip Mısır'dan, bazı Mağrib'den, bazı Avrupa'dan, bazı çeşitli devletlerden, bunlardan oturmak, bunlardan tartışmak, bunların ellerinde olan ilimler, sanuda eluda olan ilimle, gece gündüz bu oturmaklardan bu büyük şeyler kuruldu, akademiler kuruldu ve cemiyeler kuruldu. Bunların içinde üye olmağın bir şerefti bu İcaz ilmi içinde. Şu o kadar, ben de değilim, bunun içinde ben anlanam ve hakkım var konuşayım ama bu din azimdi. Çok azimdi. Bazı tarafları var. Ha haberi yoktu içinde olan ilimlerden nece kurulupti. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de olan mucizeler özü mutlaktı. Ve her adam da gelende bu denizin başına elinde olduğu tastan küçük ise az su kaldıracak, büyük ise çok su kaldıracak. Büyük de nedir? Aklın büyüğüdü çeşitli ilimlerden. Yere bilesen dilden, nahudan, sarftan, yere bilesen biyolojiden, ilimlerden, bu tabii ilimlerden, yere bilesen kanundan ve eğitimden, yani toplum içinde olan değerler ne var, onlardan bilesen hatta tasvuda o ilimlerde kalksın sen onunla, konuşanda özün bilirsen, haradan bahsetsen ve hara geçsen. Bu dünya çapında olan, kurulan, ece nedveler, ece bu akademiyeler, bunlara katılmak bir şereftir. Bir hadde kimin, bakırık yani hamdolsun, ya Çerçüc Üniversitesi'nde veya olan Çerçüc'ünde çok toplumlar davet eder bizi. Kur'an-ı Kerim mucizesi altında, bu adresi altında baksan güzel. Ece mesela hendese fakültesinde hendeseye dair olan işaret, hendesiye fi ayet Kur'aniye, ki muhazaramız var, oradaki dersimiz var. Veya kanun üniversitesinin şeyinde, fakültesinde olan, Kur'an-ı Kerim kanuna dair olan, veya bermezel ma'lumatiye ulum hasibette, veya zira'a fakültesinde, veya hatta kulliyet adepte, coğrafyada, bu fakültelerde baksan, en ögrede gelen ulum fakültesinde, fiziğe kısmında, bunlarda olan bu dersler, hepsi baksan davetten yedirik. O bu derslerde oturan büyük üstadlar, büyük şahada sahabeleri şahadat getirirler Kur'an-ı Kerim'de olan bu güzel ilimler, bu güzel sözler, bu bilgiler ne güzel bu ayetlerin içinde saklanıp. Ben size onunla devam edeceğim. Gelen günlerde ve bildiğimizde haftada bir dersimiz var size onunla. Bir program var. Yarım saat civarındadır.
bir yarım saatin içinde bir bilgini al Kur'an-ı Kerim'de, etrafının dolanlığı, yani bazı bilgiler var, tamam asantı sözeçe ama gelip hakikatin bilesen, yani ayet nedi, sura nedi, suralar neçe noktu, adları nedi, Kur'an-ı Kerim'de olan ölümler nedi, bunlara yavaş yavaş girdik tarifen, tariflerini anlayanda, sonra hatta çukura anında ayetlerin içinde, Ece Enbiyeler hikayesinde, veya kavunan olan bir meşhed Kur'an-ı Kerim'de veya bir yeminte olan bir mana Kur'an-ı Kerim'de kasemde ya bir suranın başlamağında ya bir suranın bitmağında ya ki ayetin birbirinden ilgisinde ya Mekke'de Medeni'nin ilgisinde ya Kur'an-ı Kerim'in olan içinde esbab-ı nüzuldan ayettan Hazreti Resul-i Ekrem'in hayatıyla bağlantısı bunu bilgiler gelecek sağlıcı o çok dikkatlidir. Ve içinde de tamam bazı bilgiler var, bir şey zahmeti. Ama bu da Kur'an ve gerede ilimlerini anlayak. Kalmayalım, basit asıl şeyleri açıklayalım. Gere girelim, çukura özüden bara var. Hatta bilagın, hatta bir şeyin, yani 10 bilgi sağlıkçı geçse, kapsav 5'ini, 6'sını veya 10'ını veya 10 üzerine de var idi. Gene bir çağırdı. 2 tane de, 3 tane de bilse içinden gene bir çağırdı. Ve hakikaten biz yani bir meraktayız bu kitaptan bara var. Ömür geçiri, aylar geçiri, günler bitiri. Ama bu kitabın çölgesinde hem ömre bereket sağlı, hem insaniyata içeride kıymet verir, hem bu güzel, bu kitabın içinde bu vücut dönü sana uçu bir mektebe, bir medreseye dönü. Bu vücut dönü Kur'an-ı Kerim'in alamında nece bahsi olunup, ece müfredatında, güneşinde, ayında, gecesinde, gündüzünde, vaktinde, çölgesinde, yağışında neler olursa, bunları bu Kur'an-ı Kerim nece ele alır, nece bahsedir, nece içinde olan akideye çalır ki yer üzerinde bir fikir var ise bu kitabın içinde olan kadar ilim kadarı ve yok bes ilim olmak bes bu kadar. Ama bu kitap 23 yıl içinde edip devlet kursun. 23 yıl içinde ilk olarak beşeriyatın tarihinde bir kitabın içinden bir devlet, bir hazaret, bir varlık, bir kültür, bir her hayatın tasavvuru, kavuna dair olan bir tasavvur çıkarıp, ilk olarak beşeriyatın hayatında bir kitaptan bir adamla bir din kurulu, bir kitap, bir adam, Kur'an-ı Kerim'le Hazreti Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam indi ne kadar ki milyara yakın Müslüman yerin üzerinde bunlar nece yerdi ve nece bu cilimçün içinde, hayatların içinde bu bütün dünyada olan ilimler ve bilgiler bu kitabın içinde yerli. Kur'an-ı Kerim'in de yerinde bir kitap var ise kal yoktu, koy yolu ömrü de, koy günlerini toçağın, sapağın o yolun önünde. Eğer var ise koy meydana çıksın. Bir milyara yakın Hindistan'ın içinde olan din, Ece Hindosiyadi, Ece Sikhti, Ece Barahmadi, bunların içine girende o, naksının içinde Kur'an-ı Kerim'in kimin kitabı, ki tarihi alıp, enbiyaların hikayesinden, zamanlarından, o tarihte olan şahsiyetler, bazı enbiya da doğru ama adına sura var, Hazreti Lukman kimin, bazı kadın da adına sura var, Hazreti Meryem kimin, bazı defa bir böcekti, ankabut kimin veya karınca kimin adına sura var, bazı defa da Allah'ın adına sura var, Fatır kimin, Gafır kimin, Rahman kimin. Bunun kimin bir kitabın içinde ece bir decer var ise buyurun. Ece bir yer üzerinde bir tane var ise desin ben Hazreti Muhammed'in yerine olabileceğim, buyurun meydana çıksın. Kim diye bilir Hatem-ül Enbiya'm, kim diye bilir bu Kur'an üzerime anıp, kim diye bili, ben kıyamet günü milletlerin içinde en tabi'i olan, ardıza yeriyen peygamber var ise, bir zat var ise, o da menem ki Hazreti Resul-i Ekrem mübarek sözünde diri, مَا مِنِ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيِّ اِلَّا وَقَدْ اُعْطِ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرِ وَكَانَ الَّذِي اُوْتِيْتُهُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ فَأَرْجُوا اَنْ اَكُونَ اَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü beşeriyatın en ziyat neferleri yerdiği zat o da menem ki ardımca tabi'lerim herkesten ziyat olacak. Nişi? Çünkü Kur'an vahiydi, Kur'an fikirdi, Kur'an okumaktı. Ve ulan hatta Arapça dili
yer üzerinde belli bildirdiği milyonlarca insanlar bu dili sari aşırı, şairleri, ulemeleri, edebiyatta yazanları bakırık. Buna bazı adları burada okuduk. O gelen bazının içinde olan büyük edebiyatçılar, Ece Misir içinde, Irak'ta bu şairler ayrı bir devlette, Mıgrip'te ki o kadar Arapcanın içinde behirdiler. Muhammed Fadıl Samarra'yı kimin bir zat, Muhammed Sadık Rıfa'yı kimin bir zat, Mısır'da olan büyük ulemeler ki yazdılar İslamiyet'in hakkında, Nazariyet-i Nulum ki 4. karında Abdülkahir Cürcani kurdu. Ama Nazariyet-i Tasvir-i Fenni Kur'an-ı Kerim'de Seyyid Kutup Kurrac'ın girende o içine ne alemden Kur'an-ı Kerim'de olan tasavvur kavuna. Bu kitaplar meydana çıkır el içinde ki her üniversitede, her fakültede yüzlerce doktora şahadası, magister şahadası Kur'an-ı Kerim'in ulumunda verildi. Biz sizin unambara var. Bu güzel bostanlar, bu bahçeleri saydık meyvasından, o tarafından, bu tarafından. Bu şirin sular, bu savuk sular, bu güzel kokular, bu güzel meyvelerin Kur'an-ı Kerim'in bahçesi içinde gelen programlarda dolanacağız. Ve içinde olan güzel i'caza dair, akla dair, ruha dair ayetleri açarız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de her bir şey geçse gelmiyor bu onun hatırısı. Yani Kur'an-ı Kerim'de i'caz gaye döcü anlayasınız. Vesiladır. Gaye nedir? Gaye anlayasan bir kitap Allah'ın kitabıdır. Tutasan özüne hayatında menhec alasan. Yolu bozsun, fikri bozsun. Ayrı yollara baş yakmayasan, ayrı insanlar arayacak kaçmayasan. Kur'an-ı Kerim'de olan ulum, mucizat, vesiladır gaye dacı. Vesiladır Allah'a yetirsen. Vesiladır bu dini kabul etmeye. Vesiladır inanç edesen bu kitabın kaynağı Allah Subhanahu ve Teala'dır ki bütün Avrupa'nın müsteşrikleri ve İndiye için ettikleri değiller. Hazreti Muhammed büyük bir adamdı, büyük bir zattı, çok zekiydi, çok akıllı, muslihti. Yani gelip milleti ıslah etmeye diyemirler Peygamber kelimesini. Ama i'caz kelimesi ve tarih boyunca ispat edilir Kur'an-ı Kerim'in kaynağı bas Allah Subhanahu ve Teala'dır. Ayrı bir beşer değerinde yoktu bu kitabı meydana koysun. Ben de vakt bitirip bu program içinde bir arz idi. Sizi onunla konuştuk. Ve olan bazı şahadalarımızı gösterdik. O da gaye içinden ki bilesen bu ilim, i'zaz-ül ilmi ne kadar bir günde decari var. Ve ne kadar devletler çapında kıymet verir özne. Ve kalın bizimle inşallah bir güzel bahçede dolanlık. Ondan sonra elimizden gelip sizlere ve bu dine ve bu Kur'an'a bir de özümüze hizmet edeceğiz. الله سبحانه وتعالى جملة مزدان قبول يتسن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Nasıl almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Fahli Hezzeydi, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan'la gerçekleştirdiği ortak görüşmelerde İran'la ilişkilerin güçlü olduğunu vurguladı ve farklı alanlarda ortak yatırımlar yapılması çağrısında bulundu. Başbakan Zeydi ile İran Cumhurbaşkanı Irak-İran işbirliğine ulaştırma, demir yolları ve yönetim alanlarında güçlendirecek anlaşma ve mutabakat zaptlarının imza törenine katıldı. Zeydi, Irak'la İran'ın güvenliği ortaktır. Irak topraklarından İran'a yönelik herhangi bir tehdide asla izin vermeyeceğiz, dedi. Parlamento, elektrik hizmetlerindeki kötüleşmeyi görüşmek üzere pazartesi günü Elektrik Bakanlığı meclise çağırdı. Türkmen Milletvekili Erşat Salih, Kerkük'teki Elektrik Bakanlığı'nın politikalarını eleştirerek yatırım projelerine öncelik verdiğini, özelleştirmeyi reddettiğini ve buna rağmen vatandaşlara istikrarlı elektrik sağlayamadığını söyledi. Kor General Zeyd Huşi El-Musevi, Terörle Mücadele Teşkilatı Başkanı olarak görevine başladı. Parlamento Elektrik ve Enerji Komisyonu üyesi Nura El-Cüheyşi, Başbakan Ezzeydi'den Elektrik Bakanlığı'nda Şafak Operasyonu'nun başlatılmasını talep etti. Yüksek Yargı Konseyi Salahattin'de Adnan El-Cümeyli davasında 13 milyar Irak dinarı, 400 bin Amerika doları ve 40 külçe altına el konulduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, bize yönelik herhangi bir saldırı güçlü ve kararlı bir karşılıkla karşılaşacaktır, dedi. İran devrim muhafızları Washington bir yandan müzakerelerden söz ederken diğer yandan güçlerini yeniden düzenlemek ve askeri kapasitesini toparlamak için zaman kazanmaya çalışıyor, dedi. CENTCOM, İran'a yönelik askeri operasyonların ard arda 12. gecesinde düzenlenen yeni hava saldırılarının tamamlandığını açıkladı. Suudi Arabistan, Kızıldeniz'de gemilerinden birinin saldırıya uğradığını doğruladı. Amerika Temsilciler Meclisi, İran'a karşı yürütülen savaşla bağlantılı askeri operasyonlar için yeni finansman içeren 95 milyar dolarlık bütçe çerçevesini onayladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد خلال المباحثات المشتركة في طهران مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على متانة العلاقة مع إيران ويدعو إلى استثمارات مشتركة في مختلف المجالات. الزيدي والرئيس الإيراني يرعيان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون العراقي الإيراني في النقل والسكك الحديدية والإدارة. الزيدي يؤكد أن أمن العراق وإيران مشترك ولن نسمح بوجود أي تهديد لإيران ينطلق من الأراضي العراقية. مجلس النواب يستدعي وزير الكهرباء يوم الاثنين لمناقشة تدهور الطاقة الكهربائية. النائب التركماني أرشد الصالحي ينتقد سياسة وزارة الكهرباء في كركوك ويتهمها بتفضيل الاستثمار ورفض الخصخصة دون توفير كهرباء مستقرة للمواطنين. محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية تصدر حكما على النائب حسن الخفاجي بالحبس الشديد لمدة سنتين في قضايا فساد. الفريق الركن زيد حوشي الموسوي يباشر مهامه رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب. الفريق الركن محمد قاسم الفهد يباشر مهام عمله قائدا للشرطة الاتحادية. عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية نورة الجحيشي تطالب رئيس مجلس الوزراء علي زيدي بإطلاق صولة الفجر في وزارة الكهرباء. مجلس القضاء الأعلى يعلن ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ذهبية بقضية عدنان الجميلي في محافظة صلاح الدين. الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية تعلن استحداث مسارات مؤقتة للربط الجوي بين بغداد وطهران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن أي اعتداء علينا سيواجه برد قوي وحاسم. الحرس الثوري الإيراني يشير إلى أن واشنطن تتحدث عن المفاوضات وتسعى للحصول على فرصة لإعادة تنظيم قوتها واستعادة قدرتها. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان FM بعد فريكانسمز 89.9.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Muhammed, ya Muhammed, ey güller ülkesinin sultanı, sevda ülkesinin şahı, ey en büyük sevgilinin en büyük sevgilisi, sana da aşkımı ilan ediyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum ya Muhammed. Benim sana sevdam bir çiçeğin suya, bir annenin yavrusuna, bir bülbülün güle sevdası gibi ey Nebi. Sana duyduğum sevginin hakkı için ne olur, ne olur sen de sev beni. Hani bir güzele aşık olursun ya, devamlı onu düşünürsün, hep onunla birlikte olmak, onun cemaline bakmak istersin ya. İşte ben de aynen öyle, hep seni görmek istiyorum ey Nebi. Hani sevdiğin yanında olmadığında hep onu özlersin ya, hasretinden yanarsın ya alev alev, yokluğuyla tükenirsin ya yavaş yavaş. Gel diye aykırırsın ya kulakları yırtarcasına. İşte ben de aynen öyle özlüyorum seni. Hasretinle yanıyor ve gel diye aykırıyorum sana ey Nebi. Hani aşkını bir gülle ilan edersin ya sevgiline. Mahcup bir şekilde uzatırsın ya gülü eline. Sonra gözünün içine dalıp da fısıldarsın ya seni seviyorum diye. İşte ben de aynen öyle. Damarlarımda her bir zerreme senin sevgini taşıyan, kanımın rengi kırmızı bir gülle, utangaç bir halde huzuruna geliyorum. Sevgi dolu ve titrek sesimle, Miraç'ta en büyük sevgiliyi gören o güzel gözlerine bakıp binlerce kez fısıldıyorum. Seni seviyorum ey Nebi, seni seviyorum ey sevgili. Hani sevgilin ne isterse yaparsın ya, olmazları oldurursun ya, gerekirse gözünü kırpmadan canını bile verirsin ya. İşte ben de aynen öyle, canımı yoluna serdim seni. Yeter ki sen iste, sevdan uğruna bir değil, bin can vereyim ey.

Hani sevgilisini hatırlatan her şeyi sever ya aşık. Sevgilisi yokken onlarla avunur ya. Onlara sarılıp ağlar ya. İşte ben de aynen öyle. Seni hatırlatan her şey. Acıların ve sevinçlerin bin türlüsünü yaşadığın Mekke'yi. İlk vahyi aldığın Nur Dağı'ndaki Hira'yı. Karşısında namaz kıldığın Beytullah'ı. Miraca çıktığın Mescid-i Aksa'yı. Mübarek ayaklarında bastığın her karış toprağı. Karanlık gecelerimizin yıldızları olan o yüce sahabileri. Hazreti Ebubekir'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ali'yi ve diğerlerini. Ehli Beyt'ini, Ensar ve Muhacir'i. Tarihin en büyük medeniyetini ve en faziletli devletini kurduğu Medine'yi. Mescidinin ve mübarek mezarının bulunduğu o kutlu şehri. İmanın ve yiğitliğine destan yazdığın Bedir'i. Amcan Hazreti Hamza'nın şehitlere efendi olduğu Uhud'u. Seni koruma şerefine nail olan mağaranın ağzındaki örümcekleri. Hacerül Esved'i, bindiğin deveyi, içtiğin zemzemi, hırkayı şerefini, mübarek sakalının telini, öpülesi ayak izini. Bana seni hatırlatan her şeyi seviyorum ey Nebi. Ve bize miras bıraktığın Kur'an'a sarılıyor. Ve hakkıyla emanetine sahip çıkamadığım için ağlıyorum. Hani seven insan sevgilisi için geceler boyu gözyaşı döker ya. Sevgilisine kavuşmak için Mevlasına el açıp da yalvarır ya. İşte ben de aynen öyle. Nurundan yoksun karanlık gecelerimde. Gözyaşlarıyla ellerimi açıp seni dileniyorum ey Nebi. Anam babam sana feda olsun ey Nebi. Canım kanım sana feda olsun. Bu günahkar kul yoluna kurban olsun ey sevgili.

yüreğim çorak bir toprak gibi, kızgın bir çöl gibi sana susamış. Senin aşkına susamış ey Nebi. Sen benim sevgi yağmurumsun. Aşkını yağmur gibi yağdır yüreğime. Sonsuza kadar sağanak aşkın yağsın kalbime. O sevgi yağmurlarınla bin bir çeşit güller açtır gönlümde. Her bir güle Muhammed ismini vereyim. Her birini ayrı ayrı koklayıp seveyim ey Nebi. Kırmızı güllerle yüreğimin tam ortasına seni seviyorum ey Nebi diye yazayım. Beyaz güllerle ne olur efendim sen de beni sev diye yazıp sana yalvarayım. Sadece benim yüreğim değil, tüm yürekler senin sevgi yağmurlarına muhtaç efendim. Küçük elleri, büyük yürekleriyle ebabiller gibi zulmün üstüne taş yağdıran mazlum çocukların yüreğine de yağdır sevgi yağmurunu sağanak sağanak. Yine bana gel efendim, şu günahkar kalbime, sevgine muhtaç, aşkına susamış yüreğime gir ya Muhammed. Ayı böldüğün gibi yüreğimi de aşkınla ikiye böl. Bir tarafında en büyük sevgili kurulsun en zirveye, bir tarafında sen kur tahtın. İbrahim'in baltasını al eline ve kır yüreğimdeki bütün putları. Musa'nın asasını getir ve vur gönlüme, böl yürek denizimi ikiye. Ve en büyük sevgilinin sevgisiyle senin sevgin el ele geçsin yüreğimin zirvesine giden yolda. Ve sonra kapansın yürek denizi. Firavuni sevgiler boğulsun iman denizlerimin dalgalarında. Yüreğime gel ya Muhammed. Yüreğim seni beklemekte. Bu yaralı yürek sanki hicretinden önceki Medine. Gel ya Muhammed. Gel.

gönlüme gel ya Muhammed. Misafirlerin en azizi, en güzeli. Misafirlerin en mübareği, en mukaddesi. Misafirlerin gülü, güllerin kendisinden güzellik ve ilham aldığı gül yüzlü, gül yürekli Nebi. Gel de gülle donat kalbimi. Gel de nurunla dolsun yüreğim. Gel de sevginle kansın yüreğim. Gel de aşkınla yansın yüreğim. Sensiz garibim, sensiz biçare, sensiz avareyim. Sensiz ana babasını kaybetmiş, gözü yaşlı, kalbi yaralı bir yetimim ey Nebi. Gel ve sevindir beni, okşa saçlarımı, al gönlümü. Tut ki erken yitirdiğin Kasım'ını, doyamadığın Abdullah'ını. Şefkatinle sar beni, muhabbetinle kuşat beni ey Nebi.

Ümmetin boynu bükük, ümmetin diz çökmüş yüreğinde. Haydi yüreğime gel ey Nebi, Cebrail'le, Burak'la gel. Ve imanı yaralanmış, izzeti paralanmış, namusu ayaklar altına alınmış, her cephede yenik düşmüş ümmetinin yüreğini sevgi yağmurunla yıka ve çıkar miraca. Yüreğime gel ya Muhammed, yüreğime gel ey Nebi. Hasretin yüreğimde bir kor gibi. Gel artık, gel artık ey sevgili.

Gönlümün sultanı, sevdiklerinize sevginizi söyleyin buyuruyorsun. İşte söylüyorum, işte sevdiklerime sevgimi haykırıyorum. Ey Allah'ım, ey sevgililer sevgilisi, ey en büyük sevgili, seni seviyorum, seni seviyorum. Ey Nebi, ey sevgili, ya Muhammed, ya Muhammed.

وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله

فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi isyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, ya Zülcelal vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya cami, ya cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn. İyyâke nestaîn. Ya Muğni, ya Muğni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece. Elimiz de senin ihsanın. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar,
0: ya dar.
1: Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana, hidayetini yâr eyle bana, yolunu yol eyle bana, lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahice eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselamı versin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni. Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adil, ya Adil, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
2: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni. Sabaha eriştir.
1: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni. Kapına yetiştir.
2: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni. Menzile eriştir.
1: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni. Ötelere eriştir.
2: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni. Yakınlığına eriştir.
1: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni. Affını yetiştir.
2: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni. Müjdeni yetiştir.
1: Ya Mukit, Ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni, hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar. Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen, güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafid, ya Hafid, öyle hafidsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafidsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hâre, hâre küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya Kayyum, ya Kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana ait.

yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın ayinesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğrulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen

0: verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum. Sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene rağm eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, Sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

tarihin izinden yine gidiyoruz efendim ve sizlerle beraber olacağımız süreç içerisinde açacağımız yeni sayfalardaki konularla müsahabet edeceğiz ve sohbetimiz tarihle devam edecektir. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Sevgili izleyicilerim, geçen sayımızda Musul'un İngilizler tarafından işgal edildiğini söyledik ve orası boşaltıldığını ve Osmanlı askerleri artık o toprakları boşalttığını ifade etmiştik ve böylece de aynı zamanda Ali İhsan Paşa Dicle güçlerinin yenilmesinden ve esir alınmasından böyle orada büyük kayıp verdiğinden dolayı sürgün edildiğini ifade etmiştik ve Musul'un boşaltmasıyla artık Musul meselesi başlıyor. Musul meselesi uluslararası bir mesele haline geldi. Musul işgal edilmesiyle hürmetli izleyicilerimiz bugünkü Irak'ın sınırı içerisine alınmasıyla 25 Aralık 1055 tarihinden itibaren Irak'ta başlayan Türk egemenliğinin sona ermesi anlamına geldi. 1055 tarihinden o tarihe kadar yani 863 sene Türk egemenliği Musul'un işgaliyle bitmiş oldu. Musul artık Irak diye bir toprağa katıldı ve böylece de İngiliz egemenliği burada başladı. Irak Türklerinin kaderini yakından ilgilendirir Musul meselesi. Biz Türkmenlerin, Irak Türklerinin ne adıyla adlandırırsanız adlandırın Musul meselesi oldukça önem arz etmektedir. O zaman Musul velayeti diye bilinen Kerkük, Musul, Erbil, Süleymaniye illeri içine alan bölge uluslararası bir mesele olarak o tarihten itibaren 1918'in Musul işgalinden itibaren ortaya çıktı. Yani duali bir mesele oldu. Artık iki taraf arasında Osmanlı ve İngiliz arasından ziyade taşındı ve gitti uluslararası mahfillerde görüşülmeye. Burada Türk egemenliği maalesef bitmiş oldu demin söylediğim gibi. Dünya siyasi edebiyatında Musul meselesi diye geçen Türkiye ile İngiliz arasında büyük çekişmeye yol açan bir kriz haline döndü. Bir ezme oldu daha sonra. Yani dünya edebiyatında Musul meselesi oldu. Dünyada bu iki tarafın arasındaki görüşmeler Musul meselesi değildi. Bu iki tarafın arasındaki mesele çok büyük çekişmelere, sıkıntılara ilerlediği günlerde de yol açtı ve programımızın ilerlediği sürelerinde de inşallah sizlerle bunları paylaşacağız. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da diplomasi savaşa dönüştü Musul meselesi. Yani artık bu mesele bir diplomasi yön aldı. Diplomatik kanallarla artık görüşüldü. Yani silahlar sustu. Çatışmalar yoktu. İki taraf arasında sen saldır, ben savunum, ben saldırım, sen savunasan bu kalmadı. Diplomasi çekişmeler oldu. Aslında 100 yıldır Irak üzerinde yoğunlaşmıştır İngiliz sömürge politikası da daha önce. Hatta programımızın aracılığıyla da bunları konuşmuştuk. 1800'lerin başlangıcında nasıl Osmanlıların içine sızmağı düşündü İngilizler. Su kanalları açmak, tren reyleri uzatmak, projeler almak hepsi de bugün için hazırlığıydı. Yani o sömürgeciliğin hazırlığı o dönemden başlar. 100 yıl öncesine dayanlı sevgili izleyicilerim. Birinci Dünya Savaşı önce Osmanlı, Alman, Fransız ve Rus temsilcileri ile yapılan çalışmalar sonunda genel çizgileri ile bir şekilde ortaya çıkmıştı. Fransa var idi, Almanya var idi, İngilizler var idi, Osmanlılarla temaslar var idi. Ancak bunlar hepsi sonunda ne olduğunun, amacının ne olduğu ortaya çıkmıştı. Daha tabii birinci aşamalarında Osmanlılar da farkında değildiler bunlar neden bu kadar girişimde bulunurlar. Ama sonra ortaya çıktı. Tabii ki en sonunda İngilizler güçlü kaldılar. Burada bir meseleye işaret etmek isterim hürmetli izleyicilerimiz. Neden İngilizler bu kadar galibiyet getirdiler? Çünkü İngilizler bir sanayi devrimi yaptılar. Thevra sanayiye. Thevra sanayiye'den ne oldu?
buhar makineleri, makine buharıya icat edildi. Önceden denizlerde, Akdeniz'de Türkler hakimiydi mesela. Akdeniz'de gümrük alırdılar gelen geçen gemilerden. Daha sonra devren döndü, İngilizler ortaya çıktılar. Neden? Çünkü makine ihtira ettiler. Osmanlılar ve diğer devletler yelkenle gemilerini yürütmek isterken, onlar motorlarla, buhar motorlarıyla, kömürden çalıştırdıkları motorlarla gemilerini yürütürdüler. Böylece bu sanayi devrimi, el-Thavra sanayiye bir üstünlük yaptı ve İngilizleri söz sahibi yaptı mantıkada. Fransa, hatta Almanya'nda, Fransa'nda bu konuda İngilizler geçtiler ve ilk icat edenler özleri oldular. Buna göre İngiltere'nin Irak'ta menfaatleri Dicle ve Fırat üzerinde ulaştırma. İngilizler Dicle, Fırat'ta nakliyat yapmak istediler. Bölgenin sulama imtiyazları, petroldan %75 hisse olarak ifade edildi bu İngilizler için. Alman menfaatleri ise Irak'ta kara ulaşımı, yani nakil berri. Onlar nakil nehri, bunlar nakil berri. Onlar %75 hisseden istediler, petroldan hisse istediler. Bağdat ve Basra limanlarının işletmesi ile de petrolda %25 hisse üzerinde de Almanlar istekleri vardır. Yani gerçekten %100 petrolü paylaşmışlardır İngilizlerden Almanlar. Sen buranı al, nehir taşımacılığını yap, ben karayolu taşımacılığını yaparım. Sen petroldan %75 alsan, ben %25 alayım. Ne için %75 İngilizlere verildi? Çünkü en büyük savaşı bölgede yapan İngilizleriydi. O yüzden de İngilizlere %75 hisse uygun görülmüştür. Ancak sevgili izleyicilerimiz, Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'na katılması Orta Doğu bölgesinin ve bu arada Irak'ın bölünmesine, yeni bir takım düzenlemeler yapılmasına yol açtı. Dünya Savaşı çıktı. Bu ittifaklar var. Biz petroldan bunca nispestirik, sen nehir iletişimi, ben karayolu iletişimi. Bunlar hepsi ittifak olunuptu. Ancak Osmanlıların savaşa katılmaları ve bir takım alınan kararlar ittifaklar değişti. Yani düzenleri karıştı. Bu görüşmeler ve bir takım yeni düzenlemelere yol açtı. Yani görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler başlangıçta 1907 tarihinde Rus-İngiliz nüfusu bölgeleri anlaşmasına dayandırılmıştır. Rus da var mesela de. Onunla da bir ittifaka geçildi. Sen de aksi bölgeni alacaksan 1970'te orada da bir görüşmeler söz konusu olur. Savaşın ortaya koyduğu yeni statüler ile durumdan değişmiş ve toplantılar savaştan sonra da devam etmiştir. Yani savaş öncesi, işte hani diyoruz 1907, bu savaş öncesiydi. Bu savaş öncesi görüşmeler var. Ruslar da girip meseleye. Ben de pay isterim bölgeden. Dünya, Birinci Dünya Savaşı meseleyi değişti. Görüşmeler hatta savaştan sonra da bu bölge üzerinde olduğu devam ettiği ifade edildi sevgili izleyicilerimiz. Önce İngiliz, Rusya, Fransa, daha sonra İtalya ve en son olarak da Amerika'nın da katıldığı bu görüşmelerde ve yapılan anlaşmalardan Irak'ın kaderi üzerinde en etkili olan 9 ile 16 Mayıs 1916 tarihinde İngiltere ile Fransa arasında imzalanan Sykes-Picot anlaşması olmuştur sevgili izleyiciler. Yani burada İngilizlerin, aynı zamanda Rusya, Fransa, daha sonra İtalya, daha sonra da Amerika'da devreye geçiriyor. Ve Irak'ın kaderi üzerinde anlaşmalar yapıldı. Ancak bunun en etkilisi 9 ile 16 Mayıs 1916 senesinde İngiltere ile, İngilizler ile Fransızların arasında imzalanan Sykes-Picot imzaladığı anlaşma en etkilisi olmuştur Irak kaderinde. Bu anlaşmaya göre, hürmetli izleyicilerimiz, Sykes-Picot'a göre Suriye'nin
Akka'dan itibaren kuzeye doğru bütün bölgesi, Beyrut dahil, Adana ve Mersin bölgeleri Fransa'nın olacaktı. Bölgeni bir pasta kimin aralarında bölüşürler artık. Tekrarlıyorum. Suriye, Akka'dan itibaren kuzeye doğru bütün bölgesi, kuzeyin Beyrut dahil, Adana ve Mersin bölgeleri de bunlar hepsi Fransa'nın. Bağdat, Basra arasındaki Dicle ve Fırat bölgeleri de İngiltere'ye kalacaktır. Bağdat, Basra bölgesi arası bunlar İngiltere'ndir. Geri kalan topraklarda bir Arap devleti veya Arap devletleri federasyonu kurulacaktır efendim. Çok az bir yer kalır. O yeri de Arap ülkesi yapırlar. Bir Arap federasyonu, ittihat yapırlar oralarda. O Sykes Büyük Anlaşması bunu ifade edirdi. Ancak bu Arap devleti Akke, Kerçük çizgisinin kuzey kısmı Fransız, güney kısmı da İngiliz nüfusu alanlarında bulunacağını anlaşılmıştır. Yani bunlar bölürler. Böldükleri Arap ülkesi dedikleri, Arap bölgesi dediklerinin de kuzeyi, güneyi İngiliz ve Fransızların egemenliğine geçecekti. Güneyi İngilizlerin, kuzeyi Fransızların egemenliğinde. Yani orası da onun kontrolünde yürütülecekti. Öyle özgür bir devlet kurup da git ne halı varsa gör diye bir şey yoktu. Ancak bu Arap devletleri böylece de yani çok kukle bir şekilde kurulmuş oldu daha sonra. Ayrıca İskenderun serbest liman olacak. Filistin'de uluslararası bölge kabul edilmiştir. Filistin Yahudilere terk edilsin diye kimsenin egemenliğine girmeyecektir. Uluslararası bir bölge olarak kabul edilir. Onun yanında İskenderun'da serbest bir liman, Mina Hor, orası da bela kalacaktır. Bu anlaşmanın ardından Boşlevik ihtilali, Çarlık diplomasisinin bütün gizli belgelerini açığa düşürttü. Bu bölge ihtilal oldu. Boşlevik ihtilali dediğimiz Boşlevik ihtilali ve Çarlık diplomasisi başladı o dönemlerde. Bunlar neden görüştükleri, neden bu temasa geçtikleri orada ortaya çıkıyor. Yani gerçek meseleler ortaya çıkmaya başladı. Arap ve özellikle de Şerif Hüseyin için büyük hayal kırıklığı yaratmıştır. Niyetlerin ne olduğu ve amaçların söylenenlerden çok farklı bir mesele olduğu ortaya çıkır, keşfoluyor yavaş yavaş. Şerif Hüseyin burada hayal kırıklığına uğruyor. İngiltere'nin oyunlarını bütün çıplaklığı ile ortaya koyuldu bu dönemde. Aslında Birinci Dünya Savaşı'nın çıktığı ilk günlerden itibaren İngiltere, Osmanlı Devleti arkadan vurmak için bütün Arap alemini bu devlete karşı ayaklandırmaya çalışırdı. Osmanlı'nın sırttan vurmak isterler. Bu yörelerde savaşlar yanında içten de bir savaş açmak isterler. Osmanlıları sırttan vurmak için ne yapırlar efendim? Milleti ayaklandırmak isterler ve yanlarına almak isterler. Bunun için de Mekke Şerifi Hüseyin ile temasa geçirildi. Tabi bunların büyükleriyle ara kurmak lazım. Ve bunların büyükleriyle oturup konuşmak lazım ki milletleri yanına alasın diye. Böylece temasa geçirler ve temasta karşılarında oturan, İngilizlerden oturan Şerif Hüseyin oluyor. Böylece Şerif Hüseyin'in Hicaz'ın bağımsızlığı elan etmek istemesi ve hilafetin de padişahtan alınması yolunda İngiltere'nin kendisine yardım etmesi şart koşulmuştur. Şerif Hüseyin diyor, siz bana yardım edin, devletimi kurun. Padişahlardan, Osmanlılardan her şeyi alım, onları zayıf düşürdüm,
şunu yapın, bunu yapın. Siz bana destek verin, ben sizi uyanınızdayım. Bunun üzerine İngiltere işin üstüne düşmekten vazgeçmişti biraz. Bunun üzerine de Hüseyin Osmanlı hükümetine başvurarak Hicaz emirliğinin babadan oğula geçmek üzere kendisini emir olarak göstermek istedi. İngilizler Şerif Hüseyin'in istediğine fazla düşmediler. Ha, siz bana destek verin, padişahı düşürün, şunu benim bölgede işte kral yapın, krallığımı elan edin. Onlar buna fazla düşmediler. Bu defa ne yaptı Şerif Hüseyin? Osmanlılara gitti. Dedi, gelin siz bana destek verin. Emirlik babadan oğula geçsin ve ben bu bölgenin emiri oğlum demiştir. Bu isteği Osmanlılar tarafından da kabul edilmedi sevgili izleyicilerimiz. Osmanlılar da reddettiler. Daha sonra savaşın gün geçtikçe şiddetlenmesi üzerine İngiltere Şerif Hüseyin ile anlaşma çabasını artırdı. Osmanlılardan savaş var. Bu da millete ihtiyacı var İngilizlerinde. Ne yapsın? Gitti Şerif Hüseyin'le görüşmek için çabalarını artırdı. Artık özü de isteri Şerif Hüseyin'le bir masaya otursun. Mekke Şerifi Hüseyin bütün Arap Yarım Adası ile bütün Suriye ve Irak içine alacak bağımsız bir devlet kurulmasını ve başına da kendisinin getirilmesini ister. Bakın, diri bir bağımsız devlet kuralım. Suriye'nin içerisinde, Irak içinde olsun ve bunun da başına men gelim. İngilizlerden bunu konuşurum. Kendisinin de gelmeğini ister. 1915 yılı içinde yapılan uzun görüşmelerden sonra İngiltere ile Hüseyin arasında 1916 yılında ve bu yılın Ocak ayında daha doğrusu tespit edilen Ocak 1916 ayında 16 senesinde bir anlaşma imzalanır. Şerif Hüseyin artık İngilizlerden bir anlaşma imzalır. İngiltere'nin Hüseyin ile yaptığı anlaşmadan sonra Sykes-Picot anlaşmasını Fransa ile imzalar. İngiliz Şerif Hüseyin'den sonra Fransa ile Sykes-Picot'u imzalar. Arapları açığa oyuna gösteriyor. Bu anlaşma imzalandı ve Arapların bir oyuna geldiği ortaya çıkıyor. Yani bilirler ki bir oyuna geldiler ve İngilizlerin niyetinin çok farklı olduğunu burada sezirler Araplar. İngiltere'nin Şerif Hüseyin'e oynadığı oyun bu kaderle de kalmadı. Yani Sykes-Picot'da olan anlaşmalar oyun idi Araplar içinde. Ancak İngilizler bununla yetinmediler. Bir yandan da Necid Emiri İbn Suud ile de görüşmeye geçtiler. Yani ikili oynar İngilizler. Bir Şerif Hüseyin'le bir Necid Emiri İbn Suud ile de aynı şekilde anlaşmaya geçtiler. Ki milleti tabi etsin, yanlarına alsın, Osmanlıların karşısına dursun ve ona vaatler verildi. Bu görüşmelerin sonunda İbn Suud ile İngiltere arasında 1915'te bir anlaşma imzalanıyor sevgili izleyicilerimiz. İmzalanan bu anlaşmaya göre İngiltere Necid toprakları ve Kuvvet hariç Basra Körfezi'nin güney kıyılarında İbn Mes'ud'un bağımsızlığını tanıdı. Artık İbn Suud affedersiniz oralarda bağımsızdır, bağımsızlığını elde edilir. Tabii Kuvvet hariç Kuvvet'i vermiyor. Çünkü Kuvvet çok zengin bir petrol bölgesidir. Ona bir özel mesele. Onu çıkardın anlaşmadan. O İngilizlere aittir meseledir. Orası böylece bağımsızlığını şeye verir. İbn Suud'a verir. Tabii halbuki bu toprak üzerinde Şerif Hüseyin'in egemenliği tanınmıştır daha önce. Yani bir taraftan daha önce Şerif Hüseyin'e vermişlerdir sözü. Şimdi de gelip İbn Suud'dan bu defa anlaşmaya geçirler. Burada işte aşiretler bir kere birbirine düşmek riskine girdiler. Ancak Basra Körfezi'nde İngiltere'yi rahat bıraktığı için İngiliz
ordusunun Irak'taki işgalleri çok kolaylaştırılmıştır. Bu anlaşmalar neticesinde gerçekten İngilizlerin işgali daha da ilerlemesi, Osmanlı Devleti'ne karşı uyguladığı politikalar kolaylaştırılmıştır. Yani bir zenginlik kazanmışlardır bu meselede. Şerif Hüseyin ise bu durumun karşısında 1916 yılının Hüzeyran ayında Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. 1916'da. Şerif Hüseyin resmen ondan önce Osmanlılar da yedirdi. Bazı istekleri var idi. Ama 16 senesinde aslan ilan etti savaşı ve ilişkisini tamamen kesti. Ekim 1916'da kendisini Arabistan kralı ilan etti. Öz özünü, tabii gücünü İngilizlerden aldı. 1916'da özünü Arabistan kralı, yani Melik Arabistan, o Arabistan bölgesi Meliki. İngiliz hükümeti tarafından hemen tanıldı. İlan etti öz özünü Melik ve bölgede de Melik olarak, kral olarak da tanıldı Şerif Hüseyin. Sevgili ve erdemli izleyicilerimiz, Rusya'nın çökmesi ve Amerika'nın da Hüzeyran 1919'da Şam Konferansı'ndan sonra Orta Doğu politikasından çekilmesi, İngiltere'nin bölgede mutlak otorite, sultaya, sulta haline gelmesine yaradı. Bu dönemlerde 1919'da Hüzeyran ayında Rusya bölgeden artık çekildi. Şimdi Britanya, İngiltere bölgede artık özgür söz sahibi oldu ve otorite kendisinde, sulta özündeydi. Ha zaman oldu bu? Şam Konferansı'ndan sonra. Bu konferansta, yani Şam Konferansı'nda Irak temsilcileri Dir az-Zur, Diyarbakır, Musul ve Muhammere'yi içine alan bağımsız bir Irak krallığının kurulmasını, bu krallığa Hicaz Şerifi oğulları Abdullah veya Zeyd'in getirilmesini, iç işlerine karışmasını, Milletler Cemiyeti'ne bırakılan rafız veya red konusunu, reddini önermiştir. Konferanslar devam edilir Musul üzerine. Herkes paylaşır. Bu sevgili izleyicilerimiz, bu Şam Konferansı'nda da Rusya'nın bölgeyi terk etmekte de Osmanlılar için bir şans oldu. Bölgede daha da egemenlik olmaları için. Dir az-Zur, Diyarbakır, Musul, hatta Muhammere de konudadı. Bu krallığa Hicaz'ın da Şerif oğulları Abdullah ve Zeyd'in emrine terk edilmesi ve iç işlerine kimsenin karışmaması, Milletler Cemiyeti'ne de giydirilmeyi, orada görüşmeyi, bu defa Musul meselesinin, Irak'taki olayların uluslararası bir mahfilde görüşmeğine sebep oldu ve duali bir meseleydi. Ancak anlaşmaya varılmayınca konferans bir sonuç elde etmeden dağıldı. Şam Konferansı da sadece Rusların ortadan çıkmağıyla bitti. Ancak hiçbir anlaşma olmadı ve Şerif Hüseyin böylece 1916'da Osmanlı dönem yönetimine karşı gerçekten düşmanlığını ilan etti ve savaş ilan etti ve İngilizlerin safında yer aldı. Nihayet 24 Nisan 1920'de San Remo'da toplandı müttefikler. Milletler Cemiyeti yasasının 24. maddesinin kendilerine tanıdığı tofuz haklarının kullanılması ve sınırları konularında orada anlaşıldı. Hüdütler çizildi. 1920'de, 24 Nisan 1920'de San Remo'da görüşüldü ve orada hüdütler çizilmeye başladı ve böylece de oradan ittifaklar devam edildi. Sevgili ve erdemli izleyicilerimiz, bugün bize ayrılan süre yine dolmuş bulundu. Ele aldığımız konuları, sizlerle paylaştığımız tarihi yaprakları kaldığımız yerden gelecek hafta önümüzdeki sayıda programda inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve Musul meselesinin
uluslararası mahfillerde görüşmesi konularına detaylı bir şekilde girip ve üzerinde duracağız. O güne kadar bizleri bekleyin efendim. Şen ve esen kalınız. İyi günler efendim.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Kerkük'ten herkese merhabalar. Bir Demet Hatıra programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugünkü programımızın konuğu Elak Türklerinin medar iftiharı olan büyük araştırmacı ve yazarımız Necat Kevseroğlu. Hem Irak'ın genelinde, özellikle de Irak Türklerinin Türkmen yörelerinde hem de Türk dünyasında tanınmış bir yazarımızdı, araştırmacımızdı. Hem heykeltıraş, hem araştırmacı ve hem yazar, hal hazırda da Irak Türkmen Cebesi'nin lisani hali olan Türkmen Eli gazetesi ve dergisinin baş yazarıydı. Ustadım hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum efendim, teşekkür ederim.
0: Sizi gördük, sevindik. Allah ben uzun ömürler versin.
1: Çok sevindim. Her şeyden önce Irak'ın aydınlık yüzü olan Türkmen Eli televizyonuna başta genel müdüründen ta tüm sizler ve emeği geçen kamera arkasında olan mesul askerlere zan-ı gönülden teşekkür edip başarılar dilerim. Çünkü Irak Türklerinin tüm kültürünü, edebiyatını, her şeyini dünyaya yansıtan tek televizyonumuza zan-ı gönülden başarılar dilerim.
0: Sağ olasın usta. Dünya durdukça durarsınız inşallah.
1: Siz de sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Yani böyle bir ortamda on binlerce kitabın içinde yaşamanın evet, başka bir zevku vardır. Evet. Yani buradan konuya girsek ustadım. Evet. Yani bilindiğim kadar ben 30'a yakın kitabımız var.
1: Evet.
0: Yani Irak Türklerinin, Türk'ün, Osmanlıların varlığını burada bildirmek evet, için Irak Türklerinin hem geçmişlerini, hem eserlerini, hem de hatta evet, para birimlerine kadar, hem doğru, de coğrafi yörelerine kadar İşte A'dan Z'ye kadar kaleme almışsınız. Hı. Ama yani bu kütüphanadan şey etsek, kütüphane içinde böyle bir kühne kitaplar içinde, eski divan şiir içinde, eski Osmanlıca yazılan kitapların içinde ne zevk alsınız?
1: Yani gençlikten günümüze kadar hayat işte hep bu kütüphane içinde geçti ve geçmektedir. Tabii kitapsız yani insanoğlu bir ev kitapsız olduğu zaman yani zannedersem bir aynı bir kel kıza benzer ki.
0: Doğru.
1: Efendim bir de kitap insanın işte her şey insanın varlığıdır, insanın kendisidir. Bilimle yani her şeyle insanoğlu yani kitapsız yaşamak imkansızdır. Onun için biz gençliğimizden rahmetli dedem biz o ekarlar Kerkükler babaya dede söylediler. Dedem biz gençlikte işte çok teşvik ederdi bizi. Her şeyden önce tarih okumaya da. Mesela derdi bir insan tarihini bilmezse coğrafyasını diğerler kullanır.
0: Çok güzel.
1: Biz o zaman anlamazdık ki tarihini bilmeyen coğrafyasını başkaları kullanır. Başkaları kullanır. Onun için Türk milleti hakkında, Kerkük hakkında, efendim, milletimizin folkloru, edebiyatı, şairler hakkında tüm Irak olsun, dışarıda olsun yayınlanan kitapları alıp getirip bize derdi, ben size okuyun, bana anlatın. Öyle.
0: Yani okuyup yazarlığı yok ider halde, o kadar kitap sevgisi de var.
1: O kadar kitaba önem verildi. Onun için o gençlikten işte bizim bende bir kitap sevgisi oldu. İşte bir birikim oldu. İşte 2-3 oda öyle.
0: Ne mutlu size. Evet. Ustad yani bir bilgiler verim. Siz 1949 senesinde Kerkük Çay Mahallesi'nde kadim mahallelerinden olan evet, Çayda Musalla ortasında dünyaya gelmişsiniz.
1: Evet, ben
0: bu mesela, ortamdan biraz konuşsanız.
1: Evet, 1949 yılında Çay Mahallesi, bir de Musalla Mahallesi ortaya iki büyük mahalle dedikleri Dede Hamdi Hamamı'nın tam
0: bitişi
1: ana zeddenin üzerinde olan dedemin evinde doğdum, Kevseroğlu'nun. Ki o bölgede de bizim aile Kevseroğlu diye.
0: Ha, soyad oradan kaldı.
1: Zaten o bölgede Kevseroğlu evi dedikleri için o soyad, bizim aşiret onu oradan aldı ki 1949'da işte dünyaya göz açtıktan sonra Kerkük'te ilk eğitimi bitirdikten sonra öğretmenler enstitüsünü bitirdim 1968 yılında. Ondan sonra gidip eğitimimi Bağdat'ta teknoloji şeyinde tabii benim branşım tornada yani. Tarih değil yani.
0: Doğru.
1: Teknoloji üniversitesinde de tamamladıktan sonra 25 yıl Musalla Orta Okulu'nda tayin oldum ve oradan da emekli oldum.
0: Ama usta güzel tablomuz da var, sizi gördüm yani el kazma.
1: Tabii dediğim gibi biz teknik bitirdiğim için gençlikten eskiden de bizim bir nazar marangozluk dediğimiz ki bizim Kerkük ağzıyla nazarlık dedim bir daimin bir nazar mameli var idi. Orada da çalıştığım için gençlikten tahtada kazma işleri.
0: Yani orada bir atölye haline gelmişti.
1: Oldu size. Evet. Öyle merak ettim ki Irak'ta da her zaman bu kazma işlerinde her zaman ben Irak'ta 1980'lerden ta son günlere kadar birinci alırdım. Bütün tablolarım Leyla Atar'ın denetimiyle Bağdat'ta sergilenirdi. Bütün Irak çapında sergilerde tablolarım her zaman birinci alırdı. Evet.
0: İlk kitabı ne zaman bastınız?
1: İlk kitap 1969'da
0: ben gördüm, kabuğunda yazmıştı.
1: 69'da Molla Nesreddin adında ilk kitabı ben...
0: Eski Osmanlıca yazdım.
1: Osmanlıca, eski Türkçe. O zaman bizde Irak'ta yasak idi. Yani yeni Türkçe kullanmayı kabul etmezlerdi. Onun için Osmanlıca, eski Türkçe yazdık. Ön sözünde kardeşim Aydın Kerkük yazdı. Kerkük'te Cumhuriyet Matbaası vardı. Orada 1000 adet bastık. Fiyatı da 60 filisiydi. Yani 50 filis maliyetiydi. 10 filis de kütüphanesiydi. Bıraktı.
0: Ama kalmadı piyasada.
1: Kalmadı. O zaman toplum, halk, Türkmen toplumu çok kitaba merak idi. Telefona merak değildi.
0: Doğru.
1: Kitap okullardı. Diyebilirim bir iki ayın içinde o kitaptan bende zannedersem bir tek sayı var. Bir tek sayı kaldı. Molla Nesreddin'in tüm hikayeleriydi, eserleriydi. Efendim kapsırdı o kitap.
0: Üstad, büyük üstadımız Cennet Mekan, Ata Terzibaşı size her zaman yani yakın dostuydu, size önem verip sizi severdi. Yani onun bir katkısı oldu bu
1: tabii
0: bu valide.
1: Bu 25, 27, 30 kitaba yakın ben kitap yazdım. Kerkük ve Türkmen kültürü hakkında, tarihi hakkında. En büyük katkısı olan hocam Ata Terzibaşı'dı. Ben tabii ki bizim bir akrabalık da geçer Ata Terzibaşı'nın ailesiyle beraber. Gençlikten ölüm gününe kadar, sen de bilirsin ki sen de bizimle beraber her zaman hazır olurdu. Hocamla beraber ömür geçti. Onun katkısı çok büyüktür. Bana kaynak vermekte, tevcih etmekte. Ondan sonra bir de en büyük tavsiyeleri Necat derdi. Bir kitap yazma ki önceden kaynak alınmazsa yani diğer yazarlar tarafından. Bir de bir cümle bile yazılmasın ki topluma, millete hizmet etmezse. Evet. Onun için hocamın katkısı çok büyüktür. Hayat boyu ben hocama minnettarım ve borçluyum.
0: Burada geleneksel kurumlarıyla Kerkük.
1: Evet.
0: Bu sizi 2023 senesinde evet. Basılan güzel bir şey. Bu kitaptan bahset sağ ol usta. Hepsi birbirinden daha güzeldi kitaplarımız.
1: Tabii. Bu kitap bilsen 2003'te geleneksel kurumlarıyla Kerkük bunu yeni Türkçe olarak Türkçe yazdım. Tabii bu kitap Kerkük'te olan bütün tarihi kurumlarını kapsamaktadır. Aynı zamanda da Kerkük'te mevcut olan sanatlar, falancılık, altınçılık, marangozluk, nazarlık, zırhçılar, efendim bütün Kerkük'te olan kazançılar, bunun menşai nereden gelip, neze gelip, neze gelişi, bunun ustaları kimdir, sanatında kullanan aletlerin adı, burada bu kitabı bir okuyucu okuduğu zaman hemen hemen Kerkük'ün özelliğini, milli kültürünü ve daha doğrusu açıkçasına Türklüğünü Kerkük'ün bu kitapta anlar ki tüm bu kitap geleneksel kurumlar mesela tarihi eserler olsun, nefti olsun, ondan sonra mazarlıklar olsun, mazarlıkların yanında camiler, medreseler, okullar, matbaalar, sinemalar, tüm kurumları kuranlar Kerkükli Türkmenlerdir.
0: Zaten ben görüyorum Üstad, yani bu son zamanlarda çok sayıda üniversite öğrenciler, talebeleri geldiler sizden. Bu kitapları kaynak olarak gösterirler. Hem de Kerkük adı çok kitaplarımızda geçiyor. Kerkük'te ilkler, evet. Havadet, Kerkük, Arapça, Türkçe sizin tabii kitaplar yazılıdır.
1: Ben de bilirim ki, bilirsen ben yani Kerkük tarihini yazmazdan önce Kerkük tarihi yazılmamıştır. Bütün tarih kitaplarında, kaynaklarda bir satır, iki satır, üç satır bir mevzu geçmektedir. Efendim ben işte düşündüm, önceden Arapça yazdım, o da Arapça nişi yazdım. Zamanında Bağdat'ta 9 cilt Hadaret-ül İrak adında bir kitap yazıldı. Bunun komisyon başkanı rahmetli büyük alim İmad Abdüsselam büyük muarrıktı.
0: Tamam, Allah affetsin.
1: O adam yaptı özün. Bağdat'ta bir tarihçiler Arap tarihçilerin bir kurultayı oldu. Ben de ona davetliydim. Onların, onu adamdan bir sitem ettim. Dedim sen 9 cilt kitap yazıpsız Irak'ta. Halbuki Türkmenlerin, Irak medeniyetinin oluşunda Türkmenlerin çok büyük katkısı vardır. Çok büyük tarihi eserler olsun, giyim olsun, tahtlı olsun. Irak'ta tahtlı, Arap milleti tahtlı diye bir şey bilmezdir.
0: Türk halaviyet yani.
1: Halaviyet dediğimiz. Ondan sonra giyim meselesi. Selçuklular Irak'a girdikleri zaman ki Abbasi halifesi davet etti özünü gelsin bu vahiylerden kendini kurtar etmekte. Artuğrul geldi. Büyük Selçuklular burada imparatorluklarını kurdukları, hakimiyetlerini sürdükleri zaman, ondan da sonra 6 Türkmen devleti hükmettiği zaman burada Türkler kendi kültürlerini de taşıdılar buraya. O zaman bu dediğimiz halaviyet olsun, giyim olsun,
0: mutfak olsun,
1: mutfak yemek meselesi olsun. Çok Bağdat'ta hatta halife bile Türk sultanlarının girdiği asbaplardan başladı girmeye. Hanımları, Türk hanımların girdiği şeyler. Onun için ben de bu kitaplarda Irak'ta olan büyük zengin Türk varlığını yansıtmaya, anlatmaya başladım. Onun için adamdan bir etapta bulundum. Dedim siz bu kitaplarda bizim şeyi almadınız. Türkmenlerin medeniyetini, kültürünü bu kitaba. Hocam dedi siz Türkçe yazsınız, bizde kaynak yok da Arapça. Geldim akşamsı hocam Atat rahmetli hareket ettim. Dedim İmad Abdüsselam'a böyle dedim, bana böyle söyledi. O dedi oğlum doğru değil. Sen de ben bu Safahat min Tarih Kerkük kitabını o zaman Türkçe yazmıştım. Kerkük tarihinden yapraklar. Hemen dedi çevir Arapça yazın. O günden başladım Safahat min Tarih Kerkük, Kerkük tarihini Arapça yazdım. Arap toplumuna anlatmak. Ondan sonra Irak'ta bu mavi kitap dediğimiz El-Ma'alim el-Hazariyelü Türkman fil-Irak. Irak'ta bugün, ki bugün Bağdat olsun, Basra olsun, Musul olsun, Kerkük olsun, Irak'ın herhangi bir yerinde bir eser tarihi varsa inan ki o bir Türkmen ve Türk eseridir. Onun için ben bu kitapta topladım bütün bu eserleri. Bu kitapta hatta Suudi Arabistan'da birinci de aldım. Beni 10 gün benden bu geçen dönem Hasan Nazım Kültür Bakanımızla beraber 10 gün ikimiz yettik Riyaz'da. Orada çok güzel konferanslar Türkmen medeniyetini, Türkmen tarihini hatta Sanuk Hoyratları orada şerh ettim. Ha baba bizim Hoyrat'ta da zengin bir kültürümüz vardır. Onları Suudi Arabistan'da çok güzelcesine anlattım, çok güzel geçti.
0: Biz şeyden bahsettik yani yurtdışı seferlerimiz çok çok iyiydi yani evet. Konferanslara, kurultaylara, toplantılara katılısız. Evet. Yani Türk dünyasında nece gördünüz yani Irak Türklerin bu kültürünü, kitaplarını nece karşıladılar?
1: İnan Cumhur Bey ben sana bir şey diyeyim. Ben bütün Türk dünyasının kurultaylarına diyebilen katıldım. Ve o karşıda şeyinin medalyası da ikinciliği de ben aldım ki Türk dünyasını araştırma ödülünü. Orada da anlattım da ki dış Türklerde en zengin diyebilirim sana, kültüre sahip olan, milli kültüre sahip olan, birikimi olan Irak Türkleridir. Irak Türklerinin çok zengin bir müziği vardır. Irak Türklerinin çok zengin bir edebiyatı vardır. Irak Türklerinin zengin bir mutfak kültürü vardır. Onun için bizim kültür, ama ne yazık ki biz her yanımızda, yani dediğim, yani doyurucu bir şekilde kendi kültürümüzü ne Türk dünyasına ne Araplara tam anlatmadık. İşte elimizden geldiği kadar bu kitaplarda anlatmaya çalışmaktayız.
0: Üstad, size bildiğim kadar mesela TİKA kurumları, şeyin, evet, Türkiye'nin muhtelif müesseseler, resmi müesseseler, tamam, başta TİKA olmak üzere de, evet, yani son zamanlarda da orada.
1: Tabii TİKA bir büyük bir kültür bir oluşumudur, kuruluşudur. Dünyada çok büyük Osmanlı eserlerine ehemmiyet veren bir kuruluştur. Çok takdire şayan eserleri vardır. Kerkük'e bir heyetleri geldi ve başkanları Sayın Sarkan Bey de geldi. Kala'da söz verdiler ki bizim Gök Cümbet Bağdat Hatun'un türbesini restore yapsınlar. Ben de bir komisyonların bir üyesi olarak onlarla çalıştım. Bundan bir geçen hafta bir seferim oldu Ankara'ya. O da rahmetli hocam Ata Terzibaşı'nın 100 yıllık doğumu münasebetiyle Türk soyu da Türkiye'nin en büyük bir kültür kuruluşudur. Türk dünyasına açılan, Türk dünyasının eserlerini orada yayan Şemseddin Közaçı'nın hazırlamış olduğu Ata Terzibaşı Hayatı ve Eserleri adında kitabı Türk soy basmıştı. Orada bir sempozyum yaptım. Ben de orada konuşmacı olarak davetliydim. Orada konuştu. Ondan sonra ben ve Irak Türkmen Cephesi'nin temsilcisi Kutlu Han Bey ile beraber TİKA'nın genel başkanının davetlisi oldu, kabul oldu. Çok görüşmemiz çok güzel geçti. Kerkük kültürü mevzuunda çok konuşulduk. Sonra çok güzel hazırlamış oldukları eserlerden bana hediye verdiler. Demin konuştuğumuz geleneksel kurumlarıyla Kerkük kitabımı da kendileri basmaktadır. Hmm. Ki bütün Türk dünyasına güzel dağıtmaktadır.
0: Peki Üstad, siz bunun yanında da yani uzun yıllardır Türkmen El Gazetesi ve Türkmen El Dergisi'nin baş yazarısınız. Evet. Orada birisi haftalık, birisi aylık olarak. Biraz o faaliyetleri uzun konuşsanız.
1: Tamam. Bilirsin 2005'te bir üzücü olay olarak güzelim Erbil'imizde bizim Türkmen gazetesinin bürosu üzerine el koyuldu. Hemen aynı günde Kerkük'te bana Irak Türkmen cephesinin sorumluları teklif etti. Onun sorumluluğunu ve baş yazarlığını. 2005'ten ben ve ekibim, başta Aydın Kerkük olmak üzere, diğer arkadaşlar olmak üzere 20 ile yakın oldu ki ben onun baş yazarlığını yapmaktayım. Türkmen gazetesi haftalık olarak her hafta devamlı hiçbir tahirlik olmadan
0: Türkçe, Arapça
1: iki dilde yayınlanır. Tabi Erbil'de 8 paraydı. Ben teslim aldığım zaman hemen 12
0: sayfa oldu.
1: Sayfa yaptım özünü. Tabi yarısı Türkçe, yarısı Arapça, yani iki dilde çıkar Türkmenlik Hastası. Türkmenlik Hastası başta cephe olmak üzere Türkmen toplumunun edebiyatını, siyasi faaliyetlerini, kuruluşların siyasi faaliyetlerini, yaptıklarını, olup bitenlerini, işte Irak Türkmen Cephesi'nin lisan halidir. Bunun yanında da 2008 yılında Türkmen Eli dergisini ben önerdim, kurdum. Irak Türkmen Cephesi'nin başkanı sağ olsun o zaman kabul etti. O günden 2008 yılından aylık olarak yine de iki dil olarak 80 sayfadır Türkmenli Edebiyat ve Sanat dergisi iki dilde çıkmaktadır. Yarısı Türkçe, yarısı Arapça. O özel olarak Türkmen toplumunun edebiyatı ve sanatı, aynı zamanda da Türk dünyasının bütün, Azerbaycanlı olsun, Kazakistanlı olsun, Türkiye'li olsun, bütün Türk dünyasından yazarlar, şairleri kapsamaktadır. Her ay aşağı yukarı 197 sayı bugüne kadar biz yayınladık o dergide. Ben ve ekibim de var.
0: Böylece yani sizi hayatınız, günlük hayatınızda kitaplar içinde geçer.
1: Tabi dediğim gibi.
0: Yani günlük hayatınızdan bahsetsek günümüze nece başlar? Suslat, ne dersiniz?
1: Vallahi Cumhur Bey desem sana sabah namazına ben her sabah azan okuma cami bizim komşumuz. Saat 3'te ben camihtayım. 4'e çare gitsen eve gelirim. 4'e çare gitsenden gelenden sonra bir cüzü Kur'an okurum. Bir cüzü bitenden sonra o gün hakkına gazete veya derginin hazırlamış olduğu kitaplar veya kendi hazırlamak istediğim kitaplarla meşgul olurum. 9'da gidip gazeteye, 2'de döndüğüm zaman 2.30'u yemek yiyip bir de bu kanepe üzerinde, burada da masamın üzerinde kitapla ta gecenin saat 12'den erte yatmam. 12'de yatıp dediğim gibi. Öyle işte hayat öyle geçer ama nahsı gün mesela yattığım zaman seferlere bir kitap da yedek elimde yaparım. Öreğim sıkılmasın.
0: Yani yolda.
1: Zaman
0: yol arkadaş.
1: Bir şey kaybettim diye hissederim.
0: Yol arkadaş.
1: Yol arkadaş.
0: Peki ustad bunun yanında müzik var. Mesela şiir sevme,
1: tabii ki ben şarkı dinleme. Bizim benim branşım tarih olduğu zaman tarih biraz kuru bir mevzudur. Hele bu kitapların çok olduğu zaman, kaynak aktardığım zaman tapmam, başım ağrır, hasta olan. Hemen giderim. TRT Müzik çok güzel bir kanaldı. Bir de sizi televizyonda 7.30-12 haberlerini izlerim, evet. O haberleri. Ondan sonra TRT Müzik'e çok bakarım. Bir de

0: Flash'ta yani.
1: Flash'ta olsun, şeyde olsun, işte bunları da dinlemek lazım yani bizim.
0: O da bir ruh gıdasıdır.
1: Tabii ki bir gıdadır. İşte bir ömür böyle geçti.
0: Allah uzun ömürler versin. Ustad bu yani uzun tecrübeden sonra, bu zengin birikimden sonra Irak Türklerinin gençlerine, özellikle de mesela kültüre yakın olanlar, edebiyat severler ya siyaset alanında kalem oynananlara, yani bir abi olarak, bir ustad olarak ne gibi sözünüz olur yani?
1: Vallahi her şeyden önce bu biraz telefondan uzak dursunlar. Bu, tabii bu global asırdan gene biz ayak uyduraq yani. Hiçbir zaman gene asrın gelişiminden tahir kalmayalım. Bu global asıra ayak uydurmamız gerekir ama geceli gündüzlü bu tarafından meşgul olmamak gerek. Lazımdır ki bir genç günde bir iki saat önceden kendi dersini, çünkü bir insanoğlu bizim bilsen biz Irak'ta yaşadığımız zaman Türkmen toplumu her zaman göz ardı ederler falan ederler. Biz o zaman dersimizde birinci aldığımız zaman kendimizi farz ederek o devlet üzerine istediğim fakülteye girerim, istediğim üniversiteyi kazanırım. Önceden öz dersine önem vermek. Ondan sonra demin konuşmadan önce hani dedim, dedem diğeri tarihini bilmeyen coğrafyasını ayrıca kullanır. Tarihi bildiği zaman çok sana gurur kavlar diyesen ne mutlu ben Türk'üm diyene ya. Atatürk bu hakikati boş yere dememiştir. Onun için görer ki önceden bizim tarihimizi kendimiz yazmamıştık. Yabancılar yazıp öyle şanlı yazıp öyle büyük bir tarih yazıp bir büyük milletin mensubu olduğu zaman kendini hisseder, büyük kültürünü anlar, adet takalidini anlar, gelene görene yine bağlı olur. Yani sapmaz Avrupa'nın bu gibi mesela gelişimlere. Avrupa'nın elmini taklit etsin, Avrupa'nın gelişimini taklit etsin. Yok satsın ben, biz asken hani bir Arap taraşı diyardık, çeteliydi bilmem neydi, kılığı yani bozulupti yani bir genç.
0: Tamam.
1: Onun için bir genç gençliğine, benliğine yani Türklüğüne, varlığına temsil etsin yani. O da temsili neyden olur? Çalışmasıyla okuma, kendini anlar, dilini, edebiyatını öğrenmesi gerekir. Yani bir not yazarsan kendi dilinde yazsın. Bir de tavsiyem, bir de bizim Allah bize bir bereket verdi. 2003'ten sonra okullarımız açıldı. Bu okullardan biz istifade etmek gerekiyor.
0: Zaten da bir kitabımız var.
1: Zaten
0: Ta'lim fi Kirkuk.
1: 2-3 kitabım var mesela. Ta'lim fi Kirkuk. Ondan sonra çocuk şiirleri yazdım okullarca. Bir de sempozyum şey bu inşa kitapları hazırladım okullarca. O 10. sınıf kitabını hazırladım. Yani Allah bize bir vergi verir. Bu çocuklarımız şimdi bizim torunlar, Necdet'in uşağları 6. sınıftı. Benden iyi kelimeleri, fonetikini çıkardı. Yani bu Türkmen meşrebleri uşaklarımız bir berekettir. Yani bu bereketi bilmemiz gerek, hissetmemiz gerek. Çocuklarımızı bırakak bu mekteplere. Kendi dilinde büyüyorsun. Mesela bir bardak diyende hani bardak su bunu uşak yedende bir diğer Arap mekteplerine beyninde tercüme ediyoruz. Ma, glas, evde işitmiyor bu hakikati. Onun için bu nimeti kaçırtmayalım, çocuklarımızı öz dilimizle yetirelim. Gençlik de öz diliyle yetişsin, öz diliyle okusun, öz edebiyatını, öz dilini anladığı zaman, o zaman dediğim gibi kendi kendine diğer ne mutlu Türk'üm diye.
0: Evet. Sağ olasın usta.
1: Sen sağ ol efendim.
0: Yorduk sizi önceden ve sonra da bu güzel fırsatı bize tanıdığınız, kapımızı açtığınız güzel kütüphanede. Bu güzel kitapları gördük, zengin, eski, köhne kitapları gördük, kadim kültürümüzü yansıtan. Çok çok teşekkür ederiz usta, dünya durdukça durasız.
1: Önceden siz geldiniz, size minnettarlığımı bildirip, önceden dediğim gibi sizin kanalınıza ve size ve emeği geçen Kamil Hasan olan o meçhul askerler yorucu işler yaptılar. Onlara da teşekkürlerimi sunarım. Başarılarımı bir daha size bildiririm. Yaptığınız iş takdire şayandır. Büyük bir iştir. Çünkü tek bir kanaldır. Türkmen toplumunun Irak'ta dünyaya kültürünü, edebiyatını olup bitenler.

0: mazalimini, güzel günlerini, matemlerini anlatmaktadır. Allah bahtiyar etsin. Her zaman öyle var etsin Türkmenili kanalını. Teşekkür ederim.
1: Sağ olasınız. Biz teşekkür ederiz. Bugünkü programımız bu kadar. Gelecek programda başka bir şahsiyetle, başka bir isimle buluşmak umuduyla hapuzu Cenab-ı Allah'a ısmarlarım. Huzurunuzdan hürmetle çakilerim. Vesselam.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
1: Türkmen FM'de yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.

0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
1: Kesin gözleri bulunmalıdır. Her tarafı görer ve özgürce hareket eder. Geniş kanatlarıyla, yoğun tüyleriyle gökyüzüne hakim olur. Sert pençesinde büyük bir güç yatar. Hiçbir zaman yenilmez, uzun yaşar, hür yaşar. Tek olarak hareket eder, sürüler uzaktan gözetir, istediği yere konar, istediği zaman kanatlanır ve gökyüzünü sahne eder.

Şahinler hiçbir avcının toruna girmez. Oyuna gelmez. Dağların başında yuvasını kurar, bulutlarla sohbet eder. Şahinler kendilerini ve ailelerini korurlar, kimseye yem düşmezler. Şahinler.

Tuz Hurmatu'nun Şahini Azzeddin Vindavi, yüreğini Türkmen halkının davasına adamış bir yiğit. Zalimlerin karşısında dimdik duran, göğsünü beton bir duvar gibi siper eden bir kahraman. Onun hikayesi Tuz Hurmatu'nun tozlu yollarından başlayıp Keçigün sokaklarına, Musul'a, oradan da Bağdat'ın karanlık odalarına uzanan bir direniş destanıdır. Şahin, Tuz Hurmatu'nun bereketli topraklarında doğmuş, Türkmen kültürünün sıcaklığıyla büyümüş. Halkının yaşadığı zorluklara, maruz kaldığı haksızlıklara sessiz kalamazdı. Yüreğinde yanan adalet ateşi onu Türkmen davasının yılmaz bir savuncusu yapmıştır. Zaman aktı, zulüm arttı. Şahin zalimlerin karşısında dikildi. Sözleri Türkmen halkının sesi, umudu oldu. Cesareti dilden dile yayınlandı. Gönüllerde yankılandı ama zalimlerin gözü dönmüştü. Onu susturmak, Türkmen halkının umut ışığını söndürmek istiyorlardı. Bir gün Tuz Hurmatu'dan Kertyük'e uzanan bir yolda hain bir tuzak kuruldu. Şahin yakalandı. Gözleri bağlı, elleri kelepçeli bir şekilde Kertyük'e götürüldü. Oradan da Musul'a, sonra Bağdat'ın meş'um kırmızı odalarına kapatıldı. İşkencenin, zulmün, insanlık dışı muamelelerin sembolü olmuş o karanlık mekanlar. Şahin de o odalarda tarifsiz işkencelere maruz kaldı. Vücudu morluklar içinde kaldı. Kemikleri sızladı ama yüreğindeki inanç zerre kadar azalmadı. Her darbede, her acı çektiğinde Türkmen halkının davası daha da büyüdü. Daha da güçlendi yüreğinde.

0: Bağdat'ta kaldın, şimdi Bağdat'tasın.
1: Ha, Bağdat'ta.
0: Aldılar seni.
1: Aldılar beni. Hemen oradan o dediğim araba garajı da bir bodrum bir yerde alçak hani tavanı çok üstüne döküyor. Oradan aldılar bizi. Hara? Odalar var orada. Diğerler Gurapül Humur.
0: Kırmızı,
1: kırmızı odalar.
0: Bari.
1: Kırmızı odalar neydi? Sahbeti kriben 4'ten 5'ti zannedersen bir böyle büyüktü ama çok yani insanın sınırını bozan bir yerdi. 3 gün çekti o kırmızı odaların şeyi. 3 gün
0: kaldı orada.
1: Aldı. 3 gün yok tahkik ha. Oradan aldım ben.
0: Bari.
1: 3 gün sonra 2 gün rahat kaldım biraz orada.
0: Kırmızı odada?
1: Kırmızı odada aynı.
0: Bari.
1: Kırmızı 5 gün kaldım.
0: Ha.
1: 5 gün sonra geldiler kapını açtılar, aldılar yukarı ben. Çıktım içeri. Bir kağı övgünde durdular beni.
0: Bak.
1: Kapalı, kapısı kapalı. Haras var, geldi kapını açtı. Özlerinin yanında anahtardı. Onlar getirenler bizi bir takı var idi. Böyle şeylerinde, uşah diyen. Kırmızı, yani görende yani bir korku girir. Bunların görende bu. Bu heyette. Her neyse kapını açtılar, beni attılar içeri. Ve bana da dediler, seni rakamı daha addan çağırmarız seni. Seni rakamı 167.
0: 167.
1: 167.
0: Bu atıldığı yerde senden başka mahpus var?
1: Var idi.
0: Var.
1: Ben kapıda durdum, ben mesela işler benimle hele.
0: Bari.
1: Gidenden sonra daha özleri dedi ki daha bak karda odada burada kalacaksın ben.
0: Bari.
1: Ben döndüm baktım. Kalabalık. Kırımı bir 20'den fazla kişi var orada.
0: O dar yerde.
1: O dar yerde. Dar da diyor ki biraz yani o kırmızı odalardan büyüdü yani işte. Adı Kağa'dı. 58 Kağa'sı. Adı rakam 58.
0: 58.
1: O bir Kağa 62'di. Şu Kağa'ydı. 62'de bir kısım var idi. 58'de bir kısım var.
0: Girdi 58'de.
1: Evet. Türkmenler her ikisindeydi. Türkmenlerin bir kısmı. Mesela bir tek davada İki deneydi, üç deneydi. İki denesini bir yere koyla, bir denesini ayrı yere koy.
0: Bak.
1: Hatta tahkika da çağırandalar, bir ayrı çağırırlar, ayrı ayrı.
0: Bak. Bir ittifak olmasın.
1: Yani toplu sonra olarak çağırmazlar.
0: Bak. Sen geldi bu kaya, 58.
1: Evet, 58 kaya. Gözüm açtım, baktım. Birinci oturan Nihat Akkoyunlu.
0: Allah rahmet
1: eylesin. Ustad Allah affetsin.
0: Tahkik apardılar sana.
1: He tahkik apardım.
0: Tahkikten ne oldu? Ne dediler sana? Ne sordu sana?
1: Aynen bu soruları aynen sordular. Sorsun. Orada kiminden irtibatı var, kimiden. Hara gidip sen, resmi makamlara gidip sen filan yere. Böyle dedim ben ahı bir devlet çapından işi bir adamım. Gidip resmi makamlara. Ha? Olup olanları mesela geçmişler sen Irak'ta olan şeyleri oraya bildirsen. Çünkü benim o muhbir bu şekilde anladı. Ben gelirim orada malumat yaparım.
0: Tabii. İşkence yapırdılar o tahkikatta.
1: Tabii. İşkencenin zorunu ben orada gördüm.
0: Hı.
1: Yani Musul'dan fazlasını orada gördüm.
0: Çekelemek nece çekelemek?
1: Çekelemek. O zaten ben çekelediler orada.
0: Hı.
1: Uzadırlar seni bir karyola kimindi. Karyoladan uzundu da biraz. Arka yüzer. Bir elik bağlarlar bu tarafta. Bari. Bir ayağı o tarafta.
0: Bari.
1: Bir kere ne derler? Winch. Yani burallar.
0: Bari.
1: Bir ayağı buradan çekerli. Şimdi ifti bilmirem. Ayağı çekerli o tarafa. Kolu da bu taraftan çekilir.
0: O taraftan. Bari.
1: Üstelik bunu da ne derler? göbege, hassas yerlere şey, elektrikli işte sopalar. Aa. Evet. Sopa vurmak, vurmak. Bir, bu muhakkak diye yani bu soruşturmacı da ne der? Elinde bir şey tutup konuş, tespit et.
0: Yazır.
1: Heh, konuştuk şey.
0: Yazır.
1: Yaz. Vallahi ve billahi bir bir bu rahmetlerin içi adam olanların bir bir adım bana şey edirler. Tenkit edirler bunları. Bunlardan şey isen yardımlaşırdı. Bunlar da neydi? Yoklar.
0: Evet. İşkencelerin birisi.
1: Heh.
0: Başka işkenceler ne yaptılar?
1: Başka iş. Cable'dan. Ellerinde bu sopalar vardı. Cable sopa. Ha? Vuranda sana kan atar beyden. Kan. Benim belim indi eşitsin de beni. Mehdi Fazıl hayattaydı. O beni idare ettirir tacibden dönenden sonra. Hamama koyardı, kanvanımı silerdi. Böyle oldu cesedim kapan derisi kimi.
0: Allah Allah.
1: Tacibden. Bir şekilde oldu kuruyandan sonra bu yara yerleri kılınç kimin kalkmaya başladı. Onun için arkam üstüne yatabilmezdim. Yatmağım
0: yana şahit.
1: Yana şahit. Bir tek de bataniye vererler bize. O da bitti bataniye. Bitin Allah ne kadar bit yaradıptı. O orada var. Karası var idi, sarısı var idi, bayazı var idi. Küçüğü var idi, büyüğü var idi. Yumurtaları hemen.
0: Bataniyede.
1: Bataniyede. Bir dereceye ulaştı, bit elden tutulmazdı. Evvela bir silkerdik böyle elimizden. Vallahi bitti. Yani bu derecede... Ben,
0: orada bu sicinden ancak kaldı bu kağıdı. 58. diyelim biz.
1: 58'de takriben bir aya yakın kaldı.
0: Bir ay.
1: Evet.
0: Ha işkence, tazim
1: evet, doğum. Evet, evet, evet. Daha kimseler bizimle... Umid Osman bizimle neydi.
0: Bari.
1: O da zavallı hele yeni kalkırdı yani. Bari. 20 yaşınıza ne dersem doldurmamışım.
0: Bari.
1: Kardeşin de ayrı kağaya koymuştular.
0: Sa'dun Köprü.
1: Sa'dun Köprü de ayrı. O bir kağaya, yani, ikinci kağaya.
0: Yani sizi araştırdığımda, sorduğumda, program öncesi, program için hazırlık gördüğümde...
1: Evet.
0: Bana dediler ki, siz bazı isimler veripsiz. Onlar devlet tarafıymış, devlet evet. adamlarıymış.
1: Onda,
0: bu olay nedir?
1: Onda benden istediler. Kimlerden, yazda kimlerden irtibatı vardı. Evet. Arkadaşları kimiydi? Baba ben sanatçıydım ben. Ya, öğretmeniydim. Aynı zamanda da
0: resim sanatı, hat,
1: hatlatıydı. Buydu ben. Arkadaşlarım, buydu benim.
0: İsimleri verdim.
1: Yok, ayrı kalktım, mecbur niyettim. İstemediğim insanların adını verdim.
0: Bazı partisinin taraflıları.
1: Taraflarının
0: adını verdim. Taraflarının ismini verdim.
1: Kardeş, arası bir hafta geçti geçmedi. Ha? Bir de aldılar beni isterler aşağıya. Böyle vurdular beni, böyle vurdular. Tecrübe ettiler. Bir kere Rifakların adı. Dedim bu arkadaşları mıydı? Zaten birisi de benimle aynı arabada döndü Türkiye'den.
0: Ha. Ya bak ki ustad, bunlar gidipler, sorublar. O evet. isimleri araştırıblar. Duza ulaşıblar. Bir temasta irtibat olubdu. Bilirler ki bunlar zaten rifaktılar, bazı taraflısıdırlar. Onda bilirler sen alay edipsen özlerine. Bir başka işkence.
1: Başta intikam aldılar ben.
0: Başka intikam aldılar.
1: Ondan sonra mesela bir soruşturmaya endirendiler. Seni neyden endirirdiler? Asansörden endirirdiler. Asansörden endirirdiler. Koyardılar kapı önünde sen. Vakti olurdu, saatten fazla durardı, beklerdi. Bir ayak üstünde durdu adla seni.
0: Ha.
1: Bir ayak üstünde. Şahsiyatı, maneviyatı kırmak için. Yani şeyde de durdular şeyler.
0: Kırpaçlar, kamçılar.
1: Kırpaç, ellerinde kırpaç. Ha, hemen ayağı yere vurmağı biri çaldı seni.
0: Ha. Bu ondan şekilde, sonra tazip aldı.
1: Ondan diyorsun. Sonra çağırırlar içeri seni.
0: Allah.
1: Tazip başlar. Bir şekilde tazipler.
0: Nanca kaldı ustad bu durumda.
1: İşte bu durumda tekriben çay kaldı. Çay sonra apardılar bizi Abu Ghraib'e. Ha on demedim. 58 kaasında başkaları hatta tezibden öldüler. Allah Allah. Yanımızda. Ha. Bir tane gün başını yandırdılar. Sportoy'dan yandırmışlar. İçeriye aldılar özünü. Baktık yani nece kellerini karsılarlar evde. Ha? Aynen bu koku gelirdi.
0: Aha. Abu Ghraib'den oldu.
1: Abu Ghraib'e bir kaya koydular bizi iki kat.
0: Bari.
1: Yukarı var, aşağı var.
0: Bari. Bu mahzandı.
1: Adı mahzandı.
0: Mahzan.
1: Bu Abu Ghraib için de aynen ahkam hassada. Biz hükm olandan sonra gittik gördük özünü. O günden gelerdik geçerdik. Derdik biz burada iki ay takriben geçirdik.
0: Kaldı bu mahzandı.
1: Orada bir kere ne koyuyorlar? Mahkeme günün beklesin.
0: Usta tek odadı, tek nefer senin içinde.
1: Yok, bazı defa iki oğlu, bazı defa bir oğlu.
0: Bir odada.
1: Evet.
0: Ama oda yanında.
1: Orada bir kere vurmak yoktu.
0: Bak,
1: kim muhalefet edipse uğrulu yerler kapına çala çıkardılar. Bak. Aynen kırpaçtan şeyden,
0: uğrarlar.
1: Kebuldan uğrarlar.
0: Ha. Yemek verirdiler orada.
1: Ha, yemek aynen Abu Ghraib sicinler ne yeri?
0: Size de verirdiler.
1: O yemekte.
0: Tuvalet, hamam.
1: Tuvalet şeydeniydi, vaktaniydi. Sabah, günorta, akşam.
0: Bari.
1: Ha? Giderdik. Gecesi dolaka veripler seninle. Bari. Bir şeyden. Su dolakaları.
0: Bari.
1: İki tane veripler. Birisinde su içese, o birisinde
0: tuvalet.
1: Tuvalet.
0: Bari.
1: Ha.
0: Tuvalete pardıklar, senin süresi var. Kalasan tuvalette yoksa özgür.
1: Yok, özgür döksen. Ha. Sayarsan bir, iki, üç, dört.
0: 20'ye kadar.
1: Yani 20'ni geçti bir kere başlar o yukarıdan kapsı yoktu.
0: Duvartın kapsı yoktu.
1: Yukarıdan başa şey çalar.
0: Edige, kapsı çalar.
1: Edige bu,
0: bari.
1: Bu Usta, durumu geçirken.
0: Bir olay değişittim.
1: Evet.
0: İki tane dolaka varmış. Birisi evet. Su içmek.
1: Evet.
0: Birisi affedersen tuvalet içindi. Sicin içinde onu dolakanın tuvaleti kullanırlar. Bir gün bunu değiştirirler.
1: Ne işte bu?
0: Nece oldu bu?
1: Bunu benimden olanlar orada hepsi biliyor bunu. Normal bir şekilde biz kapını açtı bizim için sabahtı. Elimizde tutmuşuk. Dedi tevalit malum buyca koyun. Şey malum buyca koyun.
0: Su malı.
1: Su malı. Durun otel yandırın.
0: Ben.
1: Biz de veriyoruz. Onca olmadı. Bitenden sonra hepsi indirdiler işte dolukaları hepsini. Ya da herkes bu tevalit malını aparıp töker şeyini pek yakar özünü su dolur içme mali verir özünü.
0: Allah. Yetti mahkeme. Mahkemet-i Sevra.
1: Mahkemet-i Sevra. Mahkemet-i Sevra da aynen Abu Ghraib yolundaydı. Hı. Bağdat'tan Abu Ghraib arasındaydı. İndirdiler bizi arabadan. Bir sardaba koydular. Mahkemenin önündeki sardap.
0: Bari.
1: Yani mahkeme yeriydi ama mahkeme üskekteydi. Bu alçakdaydı.
0: Bari.
1: Aynen oradan mahkeme de görünüyor oradan.
0: Bari. Girdi mahkemeye.
1: Girdik mahkemeye. Kaldık, bekledik çağırsınlar. Eninde sonunda adım geldi. Çağırdı adı. Gittim de. İşte adı filan. Yaşı bunca ne? Hepsini sordum ben.
0: O vakit 68 yaşıydı mı?
1: Evet. Bu yaştaydı. Mahami tevkil edip sen dedim ben kimi görmüşüm?
0: Muhammed'dir Saudi'ri, ben zaten savuş Muhammed.
1: Döndü dedim, mahkeme seni için
0: Muhammed.
1: Tekfil edilir şeyi, Muhammed Kaysar adlı bir Muhammed.
0: Ben.
1: El Muhammed Kaysar, yakın bir difaen anke. Merhaba, kazı dedi. Kazı da, hamdolsun kazı Böyle onlar o teki kazılar kiminde, Müslüm Cumhur'u kiminde öldü, Avad Bender kiminde öldü. Bir Musul Fakhi'ydi, adı Muhammed Ali Şema'ydı.
0: Bari.
1: Yani hüküm verende...
0: Şimdi hükme geçmeden, Muhami sen nerede savundu? Nerede difa etti sen?
1: Muhami, işte bes o kadar dedi, dedi bu madem uşak sahabedi buna mahkemeden isterim şey. Biraz...
0: Rafeten bir
1: atafat. Rafeten bir atfali.
0: Ama idam isterim o zaman.
1: İdam isterim. İdam isterim. Hemen ağzını açtı dedi. İşte ben... O müdda-i am hiç. İlk önce müdda-i am'ı sonra da Muhammed. Yani müdda-i am'ın adını demedi. Ama Muhammed'in adını dedi.
0: Mahkeme Muhammed dedi idam isterim ama uşağı var. Evet. Zavallı bunu evet. Biz rahmet eyle onun haline. Evet. Ne oldu? Hüküm ne geldi?
1: Hüküm muhabbet hüküm verdi.
0: Muhabbet verdi. Ömür boyu
1: ceza. Ömür boyu 164 maddesi mucibinden.
0: 164 bölü 3.
1: Bölü 3 evet. Ha. Böyle evet,
0: muhabbet.
1: Muhabbet, yani muhabbet demek 20 yıl demek.
0: 20 yıl demek. Sana dedi hükmü hakim?
1: Yo, demedi. Önceden demedi. Suçlar var mı? Maddeni dedi.
0: Suçu anlatmadı sana, suçu
1: yo, yo, yo, suçlar bir dedi. Dedi bu, şey, müdahale am talep etti dedi bunu. 164 maddesiyle isterim. Geldiler, o inzibatlar geldiler, kapını açtılar, kafasını açtılar, çıkarttılar beni aşağıya.
0: Mahkeme bitti.
1: Bekle, mahkeme bitene yakın, çağırdılar kararımı okudu. Ama orada aşağıda sorram, direm bu 164 nerede? Bizim bilgimiz yokuydu, ben kazıda öldüm veya Muhammed'e öldüm, benim 164'ü.
0: Gitti burada mahkeme.
1: Bir de şey bitene yakın mahkemeden çağırdı. Çağırdılar adımı. Hemen okudular kararımı. Teşekkür ettim mahkeme. Bir asil el kadı filan filan ve azıviyet filan ve el müdde'il el an filan ibn filan. Ha? O,
0: hakemet.
1: Karara hükmü el hukum bil muabbet للمتهم فلان ابن فلان داها مؤبت حكم oldum çıkarttılar ben bir de kafasından oturdum bir kere o tekilerin bekleyelim biz besmen diyoruz ya
0: onlar secinler değil
1: mi? Onlar da tamam bitenden sonra bir de arabayı koydular bizi
0: Abu Ghraib'e
1: yok bir kere Abu Ghraib'e düz şeye muhabarata aynı muhabaratta kitap ederler orada
0: ondan sonra
1: sizin şeyine
0: idaresine
1: kitap ederler hatta teslim etsinler daha kalasan bu hükmü geçirirsen 20 yıldı 15 yıl 15 yıldı 10 yıl 10 yıldı
0: geldi bu kere sizine Abu Ghraib'e
1: yok 2 günde kaldım orada
0: muhabaratta
1: hatta kitabı edin gelir ne dersem pazar günüydü Pazar gecesiydi, şey oldu, Bağdat'ı vurdu.
0: Mafa'alnehu yani
1: vurdu. Yerde. O sıralardaydı hükmü oldum ben. O hiç yadan çıkmadı.
0: Doğru.
1: Daha döndürdüler beni bir daha.
0: Abu Ghraib'e.
1: Abu Ghraib'e.
0: Kaldı orada.
1: Yok, orada muhabaratten kitap olmadı, bitti. Döndürdüler Abu Ghraib'e. Abu Ghraib'de teslim aldılar beni.
2: Tozlu bir köşede, loş bir ışık altında, zamanın ağırlığı omuzunda taşıyan bir kıyafet. Kahverengli, ince çizgili, eski modu bir takım elbise. Kumaşı solmuş olsa da bir zamanlar taşıdığı anlam hala dipdiridir. O anlam bir adamın evinden ayrıldığı son anın, özgürlüğünün çalındığı o karanlık günün sessiz feryadıdır. O gün güneş tepedeyken hayat normal akışında devam ediyor, kuşlar cıvıldıyor, çocuklar sokaklarda koşturuyordu. Kapı çalındı. Beklenmedik davetsiz misafir. Arap Partisi'nin üniformalı adamları, sert bakışlar, keskin emirler ve o an zaman durdu. İzzeddin Vindavi şaşkın ne olduğunu anlamaya çalışırken eşinin feryatları yükseldi. Çocukları babalarının bacaklarına sarılmış gitmemesi için yalvarıyorlardı. Ama nafile. Güç, zorbalık, adaletsizlik kol geziniyordu o günlerde. İzzeddin Vindavi son bir kez ailesine baktı. Gözlerinde bir veda, bir teselli, bir de geri döneceğim sözü vardı.
0: Usta, şimdi siz o kadar senanı orada koydunuz.
1: Evet.
0: Sen 15 sene,
1: evet.
0: 20 sene, 15 senesin.
1: Evet.
0: Uzun bir süre. Evet. Hatta girende uçağa 5 tane uşağı var idi.
1: Evet, evet.
0: Uşaklar, uşaklardan ne yadıva gelirdi orada?
1: Vallahi kardeş, yani beni çok sıkan bir şey, bir durum var idi. O da beni aldıkları zaman evden.
0: Evden.
1: Evet. Araba içine koydular beni. Araba yerdi gitti. Küçük oğlum Eşref 2 yaşındaydı. Arabanın ardıca bir süre her camdan görürdüm.
0: Güzgüden
1: görürdüm.
0: Kaçta araba kaçacak?
1: Evet, araba vardı. Kaça kaça.
0: Sen takip ettin.
1: Evet, baksın nara geliyor. Alışmıştım benimle arabada, her zaman aparardım, gezdirerdim özünü.
0: Ha? O hayal uda kaldı.
1: O hayalim daha kaldı. Tutukluluk sırasında, o tutuklu günlerinde o hayalimdaydı. Çünkü çok şeydi benim.
0: Nenesiyle gelirdi ya o aşağı.
1: Bağlıydı. Evet, nenesinin kucağında gelirdi.
0: Nenesinin kucağında.
1: Evet, evet.
0: Ama sonra Eşref büyük oldu geldi.
1: Eşref ve yani hüküm olduğum günle şeydi, ay illerde. O iller 1-2 yıl, 3 yıl nenesinin kucağında gelirdi. Evet. Ama
0: 15. ilde?
1: 15 ile yakın oldu. Bir kere özü annesini getirirdi. Yani bu şekilde geçti.
2: İzzeddin Vindavi'nin hikayesi sadece bir kişinin değil, bir halkın direnişinin, umudunun, inancının hikayesidir. O, Tuz Hurmatu'nun şahini olarak Türkmen halkının kalbinde sonsuza dek yaşayacaktır. Onun cesareti gelecek nesillere ilham kaynağı olacak. Türkmen davası onun gibi nice kahramanların sayesinde sonsuz edek yaşayacaktır.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz durgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana. Her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Sürgün sayılır.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, vatandaşlara hizmetlerin kesintisiz sürmesi için devlet kurumlarındaki jeneratörlere yakıt sağlanması talimatını verdi. Irak-İran ortak bildirisinde iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin genişletilmesi ve bölgesel konularda eş güdümün artırılması vurgulandı. Başbakanın basın ofisi New York Times'ın Washington'la Tahran arasında ateşkes sağlanmasına yönelik arabuluculuk iddiasını yalanladı. Hükümet sözcüsü Haydar El Abudi, Tahran görüşmelerinde ikili ilişkiler ele alındı. Herhangi bir teklif ya da iletilen mesaj olmadı dedi. Amerika Başkanı'nın Irak özel temsilcisi Barrack, Başbakan'ın basın ofisinin New York Times haberini yalanlayan açıklamasını yeniden paylaşarak "Irak gerçekleri düzeltiyor" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı Cezayir'de çıkan ve can kayıplarına yol açan orman yangınları nedeniyle Irak'ın Cezayir'le tam dayanışma içinde olduğunu açıkladı. Maliye Bakanlığı dijital dönüşüm ve kamu maliyesinin otomasyonu sürecine liderlik edecek ulusal bir ekip kurmaya hazırlandığını açıkladı. Federal Mali Denetim Divanı Başkanı Ammar El-Meşedani, mahsuplaştırılmamış 100 trilyon Irak dinarı tutarında avans bulunduğunu açıkladı. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Terörle Mücadele Teşkilatı Erbil'de 5 insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Bağdat'ta düzenlediği planlı operasyonla bir elektronik şantaj zanlısını yakaladı. Meysan polisi Vast'tan kaçırılan bir kadını kurtardı, zanlıyı yakalayarak yargıya sevk etti. Basra Sınır Kapıları İdaresi tehlikeye kalkıncaya kadar Irak'taki Savvan sınır kapısını kapalı kalacağını açıkladı. İngiltere hükümeti sözcüsü İran kaynaklı olası saldırılara karşı ülkeyi korumaya hazır olduklarını açıkladı. Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'na düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Amerika Başkanı Trump, Kızıldeniz'de gemilere saldırıların tekrarlanması halinde İran ve Husilere ağır askeri karşılık vereceği uyarısında bulundu. Venezuela'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5398'e yükseldi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يوجه بتوفير الوقود للمولدات الحكومية في دوائر الدولة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين. بيان مشترك بين العراق وإيران عقب زيارة رئيس الوزراء إلى طهران يؤكد توسيع التعاون السياسي والاقتصادي والأمني وتنسيق المواقف الإقليمية بين البلدين. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي تقرير نيويورك تايمز بشأن وساطة لوقف اطلاق النار بين واشنطن وطهران. الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي يؤكد أن الوفد العراقي الذي زار طهران ناقش العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ولم تتضمن الحوارات أي عرض أو رسالة محمولة. المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق توم باراك يعيد نشر بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بشأن نفي تقرير صحيفة نيويورك تايمز ويعلق العراق يصحح الحقائق. وزارة الخارجية تعرب عن تضامن العراق الكامل مع الجزائر على خلفية الحرائق التي اندلعت في عدد من الولايات الجزائرية وأسفرت عن سقوط ضحايا. وزارة المالية تؤكد أنها تتجه لتشكيل فريق وطني لقيادة التحول الرقمي وأتمتة المالية العامة. رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار المشهداني يكشف عن وجود 100 تريليون دينار سلف لم يتم تسويتها. جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم يعلن إسقاط 5 طائرات مسيرة في محافظة أربيل دون تسجيل إصابات. جهاز الأمن الوطني يطيح بمبتز إلكتروني في بغداد بعد استدراجه بكمين محكم. قيادة شرطة ميسان تحرر مختطفا من واسط وتطيح بالخاطف وتحيله إلى القضاء. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات مكثفة على قطاع غزة بعد أن أصدر أوامر إخلاء لمناطق وسط وشمال القطاع. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن إكمال الليلة 13 على التوالي من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركماني فيم. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu 7 günde bir programı sunmaktadır. Hazırlayan ve sunan Moyad Boyakçı, kumanda masasında ünitmalık yapan Üstad Ali Zan olacaktır. Muharrem ayının boy boyu biz masamıza hocaları ve radutları davet etmektayız. Tabi Muharrem ayında olduğundan dolayı İmam Hüseyin Seyyid-i Şühada Ehl-i Cenan'ın onidan sohbetimiz devam eder değerli hocalarımızdan. Bugün masamızda davet olunan genç hocalarımızdan Mulla Murat Nihat Boyakçı, onun yanında da Mulla Abbas Raid Kalaali. Herkesine de diyelim hoş gelipsiz, sefalar getiripsiz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Tabi kardeşimiz Mulla Murat Nihat Boyakçı bildirde aynı Muharrem'de konuğumuzydu. Bu hafta vezirden eşlik eden Mulla Abbas Raid Kalaali. İstirem özü tanıttırasan, özgeçmişimden bir bahsedesen, hatta değerli dinizlerimiz ve izleyenler bizleri senen yakından tanısın.
2: Allah razı olsun, sağ olasınız. İlk önce çok sağ olasınız bu güzel davete. Siz ve cemaat ekip Allah razı olsun daimen böyle güzel işlere kalkarsınız. Allah sizler daim etsin güzel yolda.
0: Allah razı olsun.
2: Ben hizmetkarımız Abbas Raid Necim. 1996 doğumluyum. 2. ayın 7'si, yani 7 Şubat dünyaya geldik. Hamdolsun Allah Subhanahu ve Teala'nın fazlıyla bu yolda başladık, sevdik, aşık olduk. Evvelen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adına ve sirasına. 2005'te Cema Muhammedi'de orada ilk azanımı okudum, ikinci azanıydı. Yani akşam azanı. Allah razı olsun, bizim orada Halife Hişam var idi, Kadim Muazzin idi. Baktı, yani geldim camiye, hazirim, hizmet yedim. Daha dedi, okuyabilsen azan. Ben de içimde de sen diyeyim özne. Söyleyebilsen biz Türkmen aileleri güzel bir aileydi. Daimen maniden, muzikaydan ve aynı vakit mevlidten. Evde okurdum işte, babam diğerde oku, sesi hoştu böyle, dayılarım. Fa içimde de istedim diyeyim, azan okuyayım diye bilmiyorum özne yani. Fa subhanallah özünden çıktı yani. Yani özde bilmiyorum yani ben edebilirim okuyayım o şey. Fa subhanallah çıktı içine de Abbas okuyabilsen azan daha dedim okuyabildim. Özünde hafızlamışım azanları böyle. Ha dinlerim gayr. Daha hamdolsun o vakitten başladım azan okumağa.
0: Tabi ilk defa olarak azan okumağı da heyecanlıydı. Canı tutturur,
2: ağır tutturur. Heyecanlıyım. Bir de ben istedim dönemeye bakım babam yeşitip beni, avnenem yeşitip beni, özü bilsen yakın edeceğime. Ferasen gittim baktım babam dedi, yeşitim seni azan okudu, aferin.
0: Tebrik
2: etler. Allah razı olsun, orada aynı kadim var idi, bizim Seyyid Muhammed Naimi, çok saygı salam hepsine. Bunların gerek kim adlarını getirelim, yani her ne olsa Allah'tan sonra özleri sebeptiler, yani Allah subhanahu ta'ala bunlar sebep koydu, o fazıllar da var üzerimize. Dedim madem sen haziydisen böyle, tuttu elimin apardı beni, bizim hocamız vardı, Mula Üstad Doktor Oğuz Demirci yukarıda devre atmıştı Kur'an malı. Daha başladım onu iden hocamız Oğuz, Allah razı olsun özünden. Alıştırdı bizi Kur'an okumak, ahkam tilava. Daha dinlerdi özünü. Onun yanında makam da alıştırardı bize. Daha oradan başladı bu meslekimiz. Ondan sonra işte talebe okumak vakti. Özü bilsen zahmet hem okumak hem gidersen cami'ye. Biraz gerekim haris olasan. Daha bir vakit kesildim okumaktan tarafa. 2015 ile 16 tekarruz ettim Mahat Teqni'den. Mahat Teqni sinaat kimyaviye kısmı. Ondan sonra ha içimde istedim okuyayım şeriat. Hoca olum diye. Ama Muhammedi Cami'ye hamdolsun Allah subhanahu wa ta'ala niyakuni bize kusur kıymadık orada. İmamatlık edirdik.
0: Orada
2: edirdik. İmamatlık edirdik. Kur'an okurduk mesela. Şeyh gelmeseydi bir fetra hutbe verirdik. Hamdolsun. Daha oradan tekarruz ettim mahatten. 2 yıl sonrası işlirdik. Yani kesabet. Boyaksız eddesinde. Ha içimde istedim şeriatı okuyayım. Daha hamdolsun. 2019'da evlendim. Allah kısmet etti. Ondan sonra değerli eşim yani. Bana çok tecrübe ettim. Madem sen hazitsen. Daha destek oldu bana. 2020'de başladım okumağa şeriat. Kulliyet İmam-ı Azam قسم الفقه وأصوله. دا حمد الله سن 2024 تخرج يتم كلية الإمام عزمنا بتقدير جيد جدا حمد الله سن. عند أزم إمام وخطيبم جمع ناهدة سوراني حزيران ده.
0: Başarılar dilerim.
2: Allah razı olsun. Tebrik ederim. Sağ olasınız.
0: Çok güzel anlattı. Özgeçmişi bu. İşte evli hayatından da bahsetti.
2: Hamdolsun.
0: Okuldan da bahsetti. Adı da tanıtırdı. İnşallah gelecekte seni üst yerlerde görürük.
2: İnşallah.
0: Bu yola hizmet etmek için Allah uzun ömürler versin.
2: Dua uzun inşallah.
0: Dönen kardeşimiz Mulla Murad Dünya'da böyle kısa zasına özü de sen tanıtırsa bu.
1: Ben Mulla Murad Nihat. Bayağı Kocalarımızı boyak katma boya denilmişler. O yüzden kalıp...
0: Allah affetsin baba.
1: Sağ olasın. Öğreden varım hayatım. Üç şah babasıyım. 1988 doğumluyum. Mısala da bestemişim. Cenab-ı Hüseyin. Öz mantık aldı. Elhamdülillah. İlahiyat yolunda. Kur'an-ı Kerim'e bellemek yolunda. Ahkam tecrüde açmakta. Altın Üstesi hocamızın. Hüseyin Altın Üstesi hocamızın saygı salamımız özüne.
0: Tehücümüz saygı.
1: Molla Yaşar Berberoğlu aynı zamanda. Şeyh Ömer Hişam'dı. Bunlar işte gözümüz açtık bunlar. Onu da unutum ya. Şeyh Mahmut ilk kerimeyi alıştırdı azan vermekte. Elhamdülillah. Ve yavaş yavaş da yola başladık. Ben mahattikleri bitirmişim kısım karaba. İşte hutba da veririk. İmamatlık da etmişim çok camilerde. Abu Aliç olsun. Hulefe cami olsun. Nazım Acayip cami olsun. Buralarda da hizmet etmişik elhamdülillah.
0: Allah uzun ömürler versin, bir yola hizmet etmeksin, Allah sıhhat afiyet versin. Ben çok güzel görüyorum sizi, ta ki gençlerimiz Allah'ın yolunu tutublar, yani namazları, taatları, Kur'an yolu, yani bu çok güzel bir şeydi.
1: Ben.
0: Onun yanında da sizi arduğuza, gelen nesiller, talebeleriniz de var, okudusuz.
1: Elhamdülillah.
0: Bildiğimce bir cemiyedesiz de.
1: Cemiye, Türkman ve Kur'an okuyucular ve ilahiler dernacı. Başkanımız Hüseyin Altınsaz'dı. Hala bizim...
0: Orada da var. Güzel faaliyetler var.
1: Tabii. Her zaman faaliyetlerimiz orada. Doğum edilir. Makam olsun, ahkam olsun, şey olsun. İçtimaatlerimiz de var. Devride yani. Çeftede bir de, 15 günde bir buluşarak cemiyede. Konuşarak bazı şeyleri. İlahiyet babında olsun.
2: Her münasebet tekliflerimiz de vardı. Her münasebette Hizm mevsimi oldu, Muharrem mevsimi oldu. Daimen cemiyye adına, cemiyenin desteğiyle daimen bir şeylere katıldık, hamdolsun.
1: Onun yanında grubumuz da var. Ahbab-ı Mustafa grubu, ben ve kardeşim Mullah Abbas'tı. Cizre Hafize'ye ulaş hafta Mullah İbrahim Altun. Allah Hüseyin'e geldik kardeşi oğlu. O da amma oğlu sayılır aynı zamanda, amma oğlumuzdu. Şeyh Ahmet Nihat, buradan saygı salamımız özüne şeylerdi, Umre'de dindi. Dilara Allah'tan dua etsin bizim sonra inşallah. Allah kabul etsin ziyaretlerini. Böyle. Aynen bu grubumuz da cemiyeye tabi etti.
0: Neçe grupsuz?
1: Çerçüş'te çok takriben bir 5-6 grup ortaya.
0: Bu grupların ortaya daha rakipçilik var yani münafese var.
1: Tamam. Münafese şerife diyarı kurdun inşallah.
0: Nerede münafese havuz nerede ortaya?
1: Bizim şeyimiz, cüzümüz ne derdi? Ben ve açıbim grubumuz. Fenli işler ağımız daima. Fani ne şeyler var takdim eder oğuzun. Bu çin dışarımızda şey edirik. İlahi takdim ettim şeyh. Hac mevsiminde geldi şey ettik. Hac üzerine bir ilahi yaptık. İnne doğumdayız inşallah. Peygamber Efendimiz Mevlid-i Şerif'i bu yakınlarda inşallah. Onun için de bir şey hazırlamaktayız inşallah.
0: Taziyeler de katlısız İrak işte. Ekid olarak Kur'an okusuz katılmak.
1: Yomi bir şeydi. Taziye de olsun, Mevlid olsun. Mevlid. Çoğu milleti Mevlid severiz o bilsen. Buradan saygı selamı zor bütün milletimize. Mevlüt okuruk, çift malını, hüzün mevlütlerini.
0: Yaşamın bazı dedikodlar oldu. Yani kulağımıza geldi siz de. Yani bundan eminsiz, yeşitiyiz siz de.
1: Evet.
0: Hani mullalar Kur'an okumağın, para almaklarının onu çok nakledirdiler, eleştirirdiler. Ben Facebook'ta gördüm. Doğrusu canlı yayında, TikTok'ta da gördüm. Belki siz de yani şahitsiz buna.
1: Evet.
0: Buna ne diye zavuz var?
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبي بس برا المخ دمار غزنا. çünkü biz işlemirik. biçim sayısın.
0: Ama ben eşittim yani çok sözü şekerden çalsın. Bəzi mulla katıldı, o zani yayına katıldı. Dedi, bu mazda rızkımızdır, yani biz bundan para kazandık.
1: Tamam.
0: İndi sen yok, yani o mazda rızık da ki biz lillahi için yedirik siz. Yani bu...
1: Yok, yok, ben bunu kızdı etmedim sana. Ama bizim numara bir şeyinde, biz Allah rızası için o Peygamber Efendimizin muhabbeti için okuduk bunu. Ama cidden bir hediye kabul ederek kimsenin.
0: Kimsenin. Ama ma'amele etmezsiz.
1: Ma'amele... Mağmur etmez. Şeye girer. Ha. Ayrı mata hata var bizde. Çok çok rahat
0: ediyoruz. Lafın gelişiydi yani. Ben Hazreti bana bir dacin aldım. Bana
1: sohtu olmaz. Kısa zasın olsun. Mesela ta'zilerimiz diyağın, Türkmen ta'zileri Çin'den Mığrıb'a kadardı. Yani işin yüzü mahalledi. Elbette sen bir okucu gelende yani sen öz yanıdan diyesen bu mesela işin terk edip, cüzünü terk edip böyle falanın Abi bir şeyler öyle istiyorsan üzerine.
0: Doğru.
2: Bir basit idafe hatta vazuh olsun sualaka. Çünkü buna alem diri, bunu istiribilsin alem. Oğlu para alsın yoksa olmaz para alsın. Bu çok mühimdi. Evet. Çünkü bizde halal haram var orta yerde. Evet. Yani bir vazuh olsun yani bir uzun vazuh etti. Evet. Ama olursa halal ise halaldı. Ne için bunu demişti? Mesela vaktini terk edipti. Sen onun için geldi Kur'an okuru ölüvün yani ruhuna geçsin diye. Çünkü bu da caizdir şer'ende, hadis tavır üzerinde, ayet tavır üzerinde. Hatta sen istesen hem sadakadı ölü içinde ve hem de sen sebep Allah subhanahu wa ta'ala senin sebebiyeti bu adamın rızkına.
0: Ya şey biz bunu ama da gitsek hiçbir soğuktu.
2: Ama biz ahir şey diyeyim sana.
1: Sen çukurat kesin abi.
2: Fa istilem, burada adam bir isim yani o caizdir bir şey bir haddil ma'kul. Fazla olduysa yok. Ama bir şekil ma'kul ise...
0: Ben de kısa zasını istedim bir şeyde tedakul edeyim yani.
1: Dayı.
0: Bundan önce belki yaşadıp sizde babalar uzdan dedeler uzdan bundan evvelki asırlar. Mesela gelip 80'ler, 70'ler, 60'lar, 50'ler yani geçmiş zamanlarda bir şeye katılan hocalar, mullalar sadece hafizler olurdu yani. Çorlar, çor mullalar. Çünkü onu bir mazdar almışlar. Ondan şey derdiler. Maşallah indi görüyorum yani gençler helindeydi, kuvvetindeydi. Diyordu bu kimin işi de var, çağrı da var, teindi de gelip bir şeyler kazanır. Neyse bunu kesin buradan. Dönakın biz Muharrem sohbetimize bir Muharrem'den bir sohbet etsek bilsen de biz Muharrem ayında olduğumuz için. Ben isterim sizden sorum. Salam olsun. İmam Hüseyin'in Kerbela'ya gelmeğinin sebebi neydi?
1: Ya şeyh konuş hatta tekmilasın.
0: Ha çüz de yani biz aramızda ortaz aslında cevap verelim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Abi bu sen demişti 1400 ile evvel bu olay oldu ve hocalarımız hapisten açıldı özünü. Bize gelmesi çalışmaları ama sebebi neydi? Sebebi oydu. Seyyidina Muaviye geçtiğinden sonra oğlu Yezid bin Muaviye şey aldı. Diyarın. Hilafeti aldı. Fakufadan Seyyidina Hüseyin'sin. Seyyidina Hüseyin'in Mekke'de çok şaabiyat var idi abi. Yani siyasi dâcildi. Ama ne dediler? Bir merzah dini diye alem hapse etrafında yığışardı. Sorular sorardılar falan. Ders verirdi üzerine. Fakufadan geldi özü için şeyden ehli Kufa'dan biennehu biz zulüm altındayız. Sen gel o zaman dinini ve bizi kurtar. Ve biz sana nasırık. Bu موضوع بلايد ف وبرده خبر aldı بانه öldürecekler özünü kaldıysa Mekke'de hatta dedi kharactu la ashra wala batran Mekke'den çıktım hatta bas o kadar Mekke kana bulanmasın hatta diri kalsaydım Kabe'nin sitarında yapışsaydım perdesine yapışsaydım oradan çıkardılar beni öldürdüler ف sefken li dima çekildi oradan çıktı geldi Bayat gönderdi özü için. 10.000'den fazla bayat geldi özü için. Müslüm bin Akil amısı oğlu dedi sen çıkmazdan ama koyman dedim bir bakalım nerede özü orada olaylar. Fe Müslüm bin Akil gelende Kufa'ya o da bir risale gönderdi. Seni ya Seyyidin Hüseyin ey amma oğlu seni 18.000 tane seni bayat edipti. Gel bunları kurtar zulüm altından. Ve çıkarlar yola. Yolda ulaştılar bir yerde eşraftı, bir böyle yerde. Ulaştılar onca yere. Haber geldi özü için. Müslüm ve akili öldürürler. Ve Kufa ehli zıdına şey olabilir. Dönübiler. 10.000 meşrup gönderinden sonra kalktılar. Peygamber Efendimiz'e salam olsun evladına kıydılar. Ve aynı zamanda istedik dönsün. Orada şeyin Yezid'in bir şeyi var idi. Kaid Zeyş'i koymuştu orada. Karşıladı özünü. Soruştu özgüden, saraştı özgüden ama şey etmedi özünü. Koymadı dönsün. Dedi benim emrim var. Benim emrim yoktu seni vurum, davayırım seni onunla. Bes emrim var seni getirim Kufa'ya kadar. Hatta namaz kılırlar. Seyyidina Hüseyin diğer özüne sen cemaatimi namaz kıldın, sen benimle cemaatimi namaz kıldırım. Der yok ya İbni Resulillah, ya İbni Binti Resulillah sen bize namaz kıldır. O kaydın da adı El-Hur bin Yezid-i Reyahi. 10,000 Faris var idi o ziden. Yani diye atlı. Suz yediler çok. Ulaştılar Şiraf. Ben dedim sana Şiraf, Şiraf diyeceğim. Seyyidina Hüseyin yanına ulaştılar. Karşı be karşı geldiler. Orada. Konuşmalar oldu aralarında dedim ki mesela. Suz yediler. Seyyidina Hüseyin kalktı bunlara su verdi. Bidayede. Bunu çok kimse zikretmeyipti. Bak derler. Ahamul İmam Hüseyin ve Atlaşı yüzükidihum. Azib özlerine susuzluk. فأمر أصحابه فورا أسقوا القوم وأروهم من الماء وشفوا الخيل تشيفا بلال سويرين وعين زمان دا أطلارن دا هم سويرين özlerinde هم de إبدون özlerinde özü بيسن أت قطن دا çok zanasız oğlu فبو موضوع idi konuşandılar Çin'de namazından sonra idi Seyyidina Hüseyin hutbe verdi çiz değişti de konuştu özlerinde dedi bi hakkı Ali'l Beyt yani hakkımız var bizim hilafette. Ve huna darul hivar es-sahin. Ağır bir haşet oldu aralarında. El-Hur dedi adı kayda çanladı. Dedi bu haşetleri ben eşitmemişim. Dedi ala bak hatta meşrupları emretti. Zinta var idi. Çok büyük zintaydı. Çi zintaydı. Boşaldın evlerinde dedi boşal dedi bu meşruplar benim için şeyden gelipti. Kufa'dan. Dedi tamam. Biz onlara da gülük sağ için meşrub atanlar. Biz ayrı için sayık. وَقَدْ اُمِرْنَا أَلَّا نُفَارِقَكَ اِذَا لَقِيْنَاكَ حَتَّى نَقْدُمَ بِكَ اِلَى عُبَيْدِ اللّٰهِ بِنْ زِيَدٍ Biz emr olunmuşuz. Dua etmeyiz sağından. Ama biz sağından yere yiyeceğiz. Ayrılmarız senden illa yetiririz seni. Öz kaydını zikir ediliyor. عُبَيْدِ اللّٰهِ بِنْ زِيَدٍ İmam Hüseyin'e diyor özüne الْمَوْتُ أَدْنَا اِلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ المهم فسيدنا الحسين اصحابي نشور يدر دير نادي سيزوناغن يخجي داغن بداية دير دونن سيدنا الحسين دير اصحابنا اروض لرا وشغلارنا حبسنا دير دونن قوي ما دير دون سلر قوي ما دير دون سلر دير دي بز امر الله مشيخ جارج ساني يتراغن كوفايا Buyurun o zaman.
0: Çok güzel anlattı. İşte o günden bu güne Vah Hüseyin'im istedim onu o güzel sesinden dinleyin. İnşallah ondan sonra sohbetimiz devam eder.
1: İnşallah.

0: Arzu'ya sağlık, Ergüz'e sağlık.
1: Öyle
0: Allah
1: Azrul'a
0: yazsın. Bunun kelimatı kime ait idi?
1: Bu şey. Faruk Kayyazım hocam.
0: Allah
1: affetsin. Büyük şairimiz. Faruk Kayyazım hocam.
0: Siz nakşi şiirlerden bu dini şiirler, rahatsız bu tezeli şiirler, mesela Peygamber Methend olsun, İmam Hüseyin Mehtal olsun.
1: Bale. İlk önceden eski şiirler bize abi. Cenabımından alim sen inşallah. Hattat.
0: Mehmet Azat Hattat.
1: Mehmet Azat Hattat rahmetli olsun.
0: Allah affetsin.
1: Onun yanında Yunus Emre'nin çok şiirler var yanımızda. Onun yanında Fuzuli'nin şiirler de var. İlahiler var yanımızda. İşte gele gele yavaş yavaş bizim şairlerimiz de var. Faruk Bey'e rahmetli Allah affetsin. Onun yanında Şişir Uzak abimiz aynı zamanda. Buradan saygı selamımız Fazıl abimize.
0: Fazıl
1: Çebapçı. O da kusur etmekte yazdı bizim için. İşte Celabu da bazı şeyler verirsen bize, bazı şeyler sakilesen vermesen bize.
2: Dayı Şahin.
1: Şahin Dayı Kadir yadımızdan çıkmasın. Bir daha bir müfacaa vereyim size. Bizim başkanımız Mulla Hüseyin de yazar. Güzel güzel şiirler yazıp şeyler ilahiyle yazıp bak son sonunda. İşte biz de yavaş yavaş destek yazalım. Ama yardımımız isteriz inşallah.
0: İnşallah inşallah. Ne güzel. Mulla Hüseyin işte bir sene ilerdi bu alandadı.
1: Ben.
0: Tabii o kadar şiirlerden kalktı oturdu.
1: Doğru.
0: Tabii sorular da çok oldu. Bu nece yazıldı, o ne yazıldı. Muhakkak her bir gün işte özde bir şeyler yazar. Muvaffaktı inşallah.
1: Ben.
0: Her kim bir yola hizmet eder, Allah muvaffak etsin.
1: Emin esmen. Mesela çıkmasın, diğer icdöldür hakkı niyeme bir böyle mesele var. Bizim saygı selamımız olan büyük hocamız Hat Sabah'ta güzel şiirler yazıptı bu yolda. İlahileri yazıptı. O yardımdan çıktı, özür dilerim. Saygı selamımız bütün yazanlara, o bütün hocalarımıza buradan.
2: Birinci şey okuduğumuz bana göre özün iyi, tamam mı?
1: Ben.
2: Aynı Ezef'te yatan ağa.
1: Yok, o Hazım'dı.
0: Hazım Püşür'dü akıllı. İşte bak şiirler çoktu. Şiirler de yani maşallah o kadar şiirlerimiz var. Bu yolda kalem sızan çoktu, yazan çoktu. Ben bir şeye dikkatim çekiri. Şiirler var yenci. Yenci şiirlerden de var. Bes lahenler koydu yakın. Hepsi bizim şarkılarımızdan alınıptı, dönüptü. Medhe dönüp, Mevlüt'te dönüptü. Ester. Yani onun nedeni neydi? Bizim çok mülahenlerimiz var. Ne için yenici bir şeyler yetmişsiniz?
1: Bizim yenici şeylerimiz var abi hayatım. Böyle indirik sağlıkçı biraz zavallı. Hac mevsimin için bir şey ilahiler şey ettik. Mulla Hüseyin yazdı özünü. Şairi Mulla Hüseyin'di. Ve aynı zamanda Beste de özünlüydü ilahiyeçenin. Buradan saygı selamımız kardeşimiz Üstad Ali Öztürk'e. O Üstad Ali İnce Barmak'a. Ve Üstadımız Üstad Sinan Salih'i. Ben ilahi okumuşum Üstad Ali Öztürk ve babası Allah affetsin Üstad Hüseyin Hocamız lehnetmişti özünü. Ve Cesin Kere'de okudum sağ sözünü. Bilmem. Yok, Ali abi için okudum. Ali İnce Barmak saygı selamımız özüne. Programı var yukarıda. Canlı yayınıydı. Okumuşum özünü orada.
2: Ramazan'da.
1: Ve aynen zamanda Sinan abi yazıptı şiir. Aynen afilesin lehnetmişti bizim bir şiiri. Faruk Kaya hocamızın Allah affetsin özünü. Aynen onu da okumuşum ben. Hani dedim sana biz fenniyen meclis muhavir ederek şey daha. Aktarık ne var yiyince. Bu lehenlerde aktarık. Saygı selamımız buradan da. Ali Mullaoğlu da.
0: Onun da çalışmalar çoktu.
1: Bəli, hazırlayıb bizim için.
0: Yapıp, bilen mullalar yapıp da çok hoş ibardazın.
1: Mənə deyibdi de
0: olabiliriz. Bazen şair de Ali Mulla Efendi.
1: Bəli.
0: Şiirler de var bu din şiirlerde. O xiblər mullalar da o xiblazın işte.
1: Mənə bir dəfə fazla deydi vallahi gəl yanıma bəs subhanallah qismət olmayıb gəlim yanıma.
0: Ha vallahi. Gerçekten
1: vallahi.
2: Dedim sənə vallahi ustad hakikaten yani nazı desək onca azdı. Allah subhanahu taala özü görümüzə şahiddə. Yani hazidir yeni şeyler qurağım. Amma özü bilsən həm dəstək istəyir, həm də vaxt istəyir, əl boşluq istəyir. Biz də özü bilsən nə təyin ola öyle bir şey. Biz kasibiq. Yəni mən özüm işləyirəm, həm də 100 bin kərallahın fazlı ilə. Mən məndüb işləyirəm, cibis pəndə də. Şirkədi bəsmə. Səbəhləri oradayam, axşama qədər. Yaxşından sonra dönsən, yeni mevlidimiz vardı, yeni təziyə vardı. Yeni baxsan bir xəstə vardı, o bir şey vardı. Yəni daha ondan sonra gedirik cəmaədə. Mən cəmaəm olduğunda məğrib işə namaz gələ kimi orada huzur idim yani. Yəni xasən yaz vaxtı baxın saat 10 oldu. Dönsən yəni gələ kimi sırhaydəsən. Evdə uşaq da istəyirsən. Amma gevulda var. Yəni məsələn bir kizə var dedim. dedim ya ustadım vaxtıma sənə təvasül etdim. Yəni hazırlıq yeni şeyləri oxuyağın və idarəxta Allahın izniylə. Yəni özünə zəxt edirik də yüzəşidə qururuq. Amma gələğin baxağın kəbəstə bir oxuyucu məsələn nə şey oxuyub məsələn deyəğin nə musiqi oxuyub və la bil notalar nədi. Amma səmaiyən alıb tözünü öz üçün çox asantı bir mənanın bəstəsini gətirsin etsin özünü ilahiyyətə. Mən bu şeyi görürəm gözəl bir şeydir ha bu tərəfdən. Şunaysın hani sen alem o mağnini eşitir o makamdan sen okuyasın özünü peygamber medhiyle. Yani bir şey kovalı burada.
0: Sen güzel bir şeydi. Ben güzel görmüyorum.
2: Güzel neyse.
0: Bunlar yer aldı. Bestelerimizde şarkılarımız yer aldı. Bu da bir ayrı alandı. Yani medihlerdi, medihelerdi mesela. Mevlütlerdi. Bu ayrı bir alandı.
1: Ustadım.
0: Özellikle başka bir lehenler olsa daha güzeldi.
2: Tabii o ayrı bir şeydi. İşte ben diyorum sana mesela. Bir tek ben indi istedim bir mevlüt okuyayım. Ben için çok zahmet ustadım. Özü iyi bilsen. Ustadım da iyi biri. Yani bir beste kurmak için bir makamla gerek kim ustad olasan tamam yoksa ya. Bir hıbra olsun, bir esası olsun muzikada, notalarda tamam. Ben yadıma geldi. 4 ilmide Mevlid Meştabındaydım. İşte biz genciydik, çıkardık. Kaçardık bazı kere. Mesela bazı şey bakarsan tez bitirdi devam. Giderdik şey vardı neydi Şebeb Riyad'a malı. Bakıdı yolunda. Neydi Fevra diyerdik o yüzden biz. Sonra da ekşildi adı. Girerdi o içeri beleş idi. Orada bir kit var idi, top oynardık memle. Ama ben şey ansi vardı makam, muzika. Daha girerdim, girdim baktım bir de kemen çaldı. Şevk oldu ben de, ben de istedim kemen çaldım. Bak düşünmeğim neydi benim? Kendi orasından gittiysem ustadım yanına. Diyesene hala kemenin tut kemense. Böyle bir dünya yok. Gel hakimde diyesen oturttu bizi. Bir yanıma gel bir ay giydirem hapsi şevkımla. Yaz yaz do, re, mi, fi, fa, la, so. Bize neye alıştırdı? Notalara alıştırdı. Dedi usta destirek makka şey çalağın kemen dedi olmaz. Yine ikisi bunlara alışa sana veren. So hatta bilesen ne tutasan, neyden başlayasan, neyde bitiresen. Biz zahmet bizim için bunu ama gelen de sen olsun hazır buzur. Sen olsun olubdu. Ne desem? Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O sahabada o ahli beytini koysam yine uydurursan hatta şevk olsun eşiden eşitsin özne. Yani bir icabiyet yerde var mı?
1: Bir sene adım o ilave. Ne mutlusalan diyeyim sana. Biz hem bunları okuruz, hem de muhavir edilir, indi dedim, Şahabas'tan bundan alimdi, çalışırız, yeni şeyler var. Biz hani dedim sana, hacm olsununda bir yeni şey çıkarttık, hamdolsun Allah'a. Yani ma'anil lehnedeki ilahi maldı.
2: Çok millet sevdi özünü, o lazer eşitliler özünü yani.
1: Bale.
2: Ya hacm olsun bitipti, bazen kaşıdır, Abbas indi kere eşitlerim özünü.
1: Ve indi de çalışacağız, Peygamber Efendimiz'in Mevlid-i Şerif'in inşallah.
0: İnşallah.
1: Bir şey tıklayayım edelim aynı manadaki inşallah.
0: İnşallah. Muvaffaksın inşallah.
1: Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun.
0: Biz Emel Abbas'tan dinleyen İmam Hüseyin'i vurdular Bayat makamında. Onu güzel sersin dinleyen ona sonra sohbet.
2: İnşallah. Allah razı olsun.

Çok yaşa, ağız ve sağlığı. Allah özür oyasın. Evet de gel ve kıymetli aziz izleyenlerimiz ve dinleyicilerimiz. Ulaştık programımızın son durağına. O da kardeşimiz Mulla Abbas'la Kurt makamında. O da şehitler ölmez. Bugünkü programımız bu kadar. Gelecek hafta başka misafirlerle görüşmek üzere. Ben ve Mulla Murad Nihat Boyakçı'nın ve Mulla Abbas Raid Kalan'ın ve değerli üstadımız, yönetmenimiz Ali Can'ın ve değerli üstadımız Ali Mulla'nın hepimizin sevgimizi, saygımızı kabul edin. Allah'a emanet olun.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: yapabiliriz.
1: Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.